0: rüyalarda. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halıları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıda

dimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koş durun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: yoldasın. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar

türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tele asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir.

kederde gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerlidir.

yüze vuranda Mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namda namusun fişengi, isyanda yürek, Karadüş'te bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temirağa'da.

söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırılda

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koş durun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
8: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın çakal olma.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun. Düşme! Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın.

yanlış doğru kaybolursun, ayımın ay ışığı.

kaybolur.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve Radyo Merhaba.de üstünden bu güzel hafta başlangıcından sesimizi duyan bütün dostlarımıza Tide Radyo'dan, ortak yayınımızdan hoş geldiniz. Günaydın dostlar, merhaba. 9.58'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Sizler bu süre içinde bizimle konuşmak istediğinizde WhatsApp'ımıza şöyle bir 0177-977-2772'ye beni ara kardeşim, konuşmak istiyorum demeniz yeterli. Yok ben konuşmayacağım, bir günaydın göndereyim sizlere. Günaydınımla birlikte haftamız güzel geçsin diyorsanız buyurun efendim 0172. Değil mi? Kerim yanlış mı veriyorum numarayı? 0177-977-2772. Evet, ilacın etkisinden bak görüyorsun değil mi? Tansiyon beni ne hale getiriyor? Değil mi? Hı? Doğru mu?
1: Ja, das Günaydın. Stimmt, lieber Kasım.
0: Günaydın.
1: Das stimmt, lieber Kasım. Einen wunderschönen Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit meiner Wenigkeit Kerim. Und mit dem lieben Kasım zusammen sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Wir haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir heute hier immer unter 0177-927-7772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasım.
0: Sevgili Kerim, istersen bir şarkıyla açılışımızı yapalım. Hakikaten hafta başlangıcı olarak iyi başladık diyelim. Çünkü sıcak hava dalgası gitti. Normal bir gerçek Hamburg havasına geri dönüş yaptık. Bu da bence şahane oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii ki, kişiden kişiye değişir. Bazıları aman ya bu havayı ne yapacaksın? Bulutlu hava beni bunaltıyor falan diyorsunuz ama o gün Sanlışoy sizi öyle bir coşturacak ki onun ardından buradayız. Bakalım mesajları kimlerin parmakları hızlı göreceğiz şimdi efendim. Haydi parmaklar çalışsın, şarkıdan sonra buradayız. Kerim ve Kazım sizlerle birlikte.
1: Dann die erste Musikpause.

0: sayan var mı içinizde? Gün sayan. Eskiden olsa askerlikte gün sayılırdı. Şimdi basıyorlar parayı, gitmiyorlar askerliğe. Peki Esat Baba, yaz gribi oldum diyor. En az 3 hafta grip geçirir şimdi. Tabi geçmiş olsun diyelim. Temel abicim günaydın. Mehmet Topçu abimiz günaydın. Mutlu sabahlar, iyi yayınlar dilerim demiş. İsmimi söylemeden Duisburg'dan günaydınlar, hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Duisburg'a selam olsun. Terzi İbrahim abimiz günaydın. İyi bir hafta başlangıcı dileğimizle demiş. Hasan abicim günaydın, teşekkür ederim. Ne güzel kahve fincanları göndermiş bizlere. Ebru Doğan günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolundadır inşallah. Hafta sonunuz güzel geçmiştir değil mi? Sıcak bir hava vardı. Keyifli bir gün, keyifli yayın dilerim demiş. Mustafa Yüce'den gelmiş. Teşekkür ederiz efendim. Sizlere de kolay bir hafta olsun. Böyle gönlünüzden ne geçiyorsa, ama ne geçiyorsa gönlünüzden, iyilik adına ne geçiyorsa hepsi olsun. Her şey olsun. Olmuyorsa da önümüzdeki hafta olsun. Acele etmeyin fazla. Biz biraz sabırsız toplumuz değil mi? Akdeniz ülkesinde insanları biraz böyle sıcakkanlıyız. Biz her şeyi çabuk anında olsun, bitsin istiyoruz. Ama olmuyor bazı şey. Olsun. Her şey güzel olsun. Kerim günaydın olsun.
1: Das stimmt, lieber Kasim. Ja, wunderbaren, schönen guten Morgen, Kasim. Du bist heute, wie ich sehe, gut oder wie ich höre, gut gelaunt. Das freut mich für dich auf jeden Fall, Kasim. Wenn du gut gelaunt bist, dann können wir ja auch nur gut gelaunt sein. Okay. Vielen Dank für die ganzen WhatsApp-Nachrichten. Sehr viele guten Morgen-Nachrichten wieder unter euch und viele auch wieder aus dem Urlaub zurück. Und ja, herzlich willkommen im wahren Leben. Ya, ne? In Deutschland.
0: Kerim, şimdi böyle hani diyorsun ya, neşen yerinde. Neşen yerinde olduğu zaman bil ki Kazım abinin tansiyonu gidip geliyordur, o yüzden ben de tansiyonla böyle mücadele ediyorum. Tamam? O böyle, yani o diyorum gelsin üstüme, ben onun üstüne doğru yürüyorum. Peki sevgili Kerim, şimdi cumartesi ve dün de güzel bir havamız vardı. Şahane bir hafta sonu geçirdik değil mi? Çok güzel hafta sonu, sıcaktı havamız. Bugüne şöyle bir göz attığımızda bugün %80 yağış, fakat yağışın şiddeti çok olmayacak. Hafif hafif çiseleyen bir hava durumumuz olacak. Bulutlu, bugün bütün gün bulutlu görünüyor. Hafif yağışlı, 22 derece olacak. Ha diyeceksiniz ki bu yağış devam edecek mi? Hayır, bugün öyle olacak. Ondan sonra yağışımız duracak. Yarın sabah bir uyanacaksınız. Ara ara güneşi göreceğimiz 20 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak ve çarşamba gününden itibaren havamız tekrar geçtiğimiz haftaki sıcaklık dalgasına doğru yükselecek. 24 dereceyle başlayacağız. Hafta sonuna doğru 35 derecelere kadar, hatta ve hatta siz 38 derece hissedeceksiniz cuma gününde Hamburg havasını. Ve bunun yanı sıra da yağış yok efendim. Bugün yağış yağdı, ondan sonra yağış yok. Bunu bilin, ona göre keyfini çıkarın.
1: Wenn wir uns das Wetter ansehen, dann können wir auf jeden Fall endlich wieder etwas Regen genießen. Heute mit rund 80% wird vor allem bis zu den Mittagsstunden noch vereinzelt leichte Regenschauer geben. Also genießt es auf jeden Fall. Am Mittag geht es dann wieder hoch auf 22 Grad. Das Ganze bleibt aber nicht so, keine Sorge. Ab morgen gibt es dann wieder ganze 22 bis 23 Grad, kein Regen. Am Mittwoch ebenfalls rund 26 Grad. Am Donnerstag geht es nochmal hoch auf rund 31 Grad. Freitag geht es wieder hoch auf rund 38 Grad. Und Samstag und Sonntag sieht auch wieder mit rund 28 bis 29 Grad, sehe ich, wieder sehr schön aus. Also genießt das auf jeden Fall und bleibt dran und genau.
0: Şimdi TikTok'tan birisi, hiç kendisini tanımıyor, amca nasılsın diye. İyiyim amcam, sen nasılsın? Galiba ilk defa bizi takip ediyor. Nasılsın amca diye yazmış. İyiyiz ya. Görüyor musun? Yakında dede de diyecekler bize Kerim. Seni görmüyorlar tabi. Arkadaki resimde seni görebilirler ama buradan benim de bakıyorlar. Sakallar bembeyaz. Amca nasılsın? İyiyim amcacığım. Her şey yolunda. Sevgili dostlar, havamız güzel. Böyle devam ediyoruz ama sizden bir şey rica edeceğim. Biraz önce Kerim'le burada bir konu üstüne biz tartıştık. Kerim'e dedim ki, Kerim dedim, bir tane dinleyicimize dedim, acil dedim, oğluna bir odalı ev istiyoruz Hamburg'da. Kerim de dedi ki, abi sen ne diyorsun ya? Öyle bir şey yok dedi. Nerede bulacağız dedi. Ben de dedim ki Kerim, bizim dinleyicilerimiz bulurlar. Bize yol gösterirler. Kerim hayır dedi, ben evet dedim. Sevgili dostlar, eğer küçük bir gencimize, yani küçük dediğim 17-18 yaşında meslek eğitimine başlayacak olan bir gence maddi sorun yok. Bir odalı bir eve, burada Hamburg'un içinde bir odalı eve ihtiyacımız var. Hadi beni gülümsetin, Kerim'i de utandırın diyelim. Var mı bakalım dinleyicilerimizde bildiğiniz bir yerlerde, varsa bize haber verirseniz bu küçük kardeşimize biz de radyo dinleyenleri, radyo programcıları olarak yardım edelim istiyorum. Ben inanıyorum size, bu işi becereceğiz. Hadi hep birlikte buna bir destek sunalım.
1: Ja, wir haben vor der Sendung tatsächlich mit Kasim darüber noch lange gesprochen und waren uns ehrlich gesagt nicht so einig, inwiefern das wirklich möglich wäre, ist, beziehungsweise. Und zwar geht es um eine Wohnungssuche für einen angehenden Azubi, der jetzt in den nächsten Monaten, ich glaube wahrscheinlich zum 1.9., ich weiß jetzt nicht genau wann, aber auf jeden Fall in den nächsten Monaten in die Ausbildung wieder gehen oder in die Ausbildung gehen wird, sucht er eine Wohnung in Hamburg, eine Zimmerwohnung. Und da habe ich dem Kasim gesagt, also man findet eine, das ist wahrscheinlich nicht das Problem, aber ob die bezahlbar ist, das ist die andere Frage. Kasim hat gesagt, dass unsere Zuhörer das alles finden werden. Ich glaube nicht mal, dass es an den Zuhörern liegen wird, die Suche, sondern allgemein einfach an der Wohnungsnot in Hamburg wird es wahrscheinlich jetzt einfach scheitern. Aber ihr könnt es halt gerne mal schreiben unter 01779727772 und euch gerne melden, wenn ihr eine Wohnung habt, die ihr gerne an diesen angehenden Azubi geben würdet.
0: Peki, Antep'ten gazeteci Hurşit Köse selamlarını gönderiyor. Teşekkür ederiz. Ziya Toprak abimiz de Ankara'dan günaydın demiş. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Peki, Ziya abicim iyi tatiller diliyoruz. Şarkı arasından sonra biz yine sizlerle birlikteyiz. Bize katkı vermek isterseniz 0177-977-2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj attım. Hayır, ben konuşacağım derseniz ara yazmanız yeterlidir. Sizi WhatsApp üstünden arıyoruz. Ama önce bir şarkı arası. Tide Radyo burası, Hamburg'un en güzel radyosu.
1: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Musikpause und erwarten gerne eure Nachrichten. Also unter 01779 727772 und gerne schreiben.

0: Evet, buradayız. Hoş geldiniz.
1: Tarzan abi, sana bir tane sorum var.
0: Tabii, buyur, cevaplayabilirsin.
1: Bu Arda Güler'e, Arda Güler'e gerçekten 115 milyon euro için iyi taşıyacaklar mı sence? Alırlar mı oradan?
0: Nereye? Kim verir? Futbolcu mu?
1: Evet, Arda Güler var ya.
0: Haberim yok Kerimciğim, hiç bilmiyorum. Yani yapar abi. Yani görüyorsun Muhammed Salah'a neredeyse Trabzon'u tamamını vereceklerdi gelsin diye. Gerçi Muhammed Salah futbol için değil de şimdi bazı dinleyiciler bana kızacaklar ama Muhammed Salah Trabzon'u şampiyon yapsın diye getirilmedi. Muhammed Salah bence bir politik transferdi. Gündem değişti. Bir anda Türkiye'de konuşulması gereken her şey unutuldu. Sanki her şeyimiz çok güzelmiş gibi. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah gitti. Şunu yedi, bunu içti. Burada sırada bekledi. Bunu çok seviyordu. Belediye başkanı ona şunu hediye etti. O buna bunu yaptı. Futbol böyle bir şey. Futbolu sadece yani, 90 dakika yani izle.
1: Doğru da.
0: Heh, 90 dakika izle yeter.
1: Doğru da genç olduğu için sordum onu.
0: Ya Arda Güler şu an için daha gelmez. Gelmez. Türkiye'ye gelmez.
1: Hayır, zaten Türkiye değil. Paris Saint Germain.
0: Paris Saint Germain mi? Verirler evet. Abi gide abi. Katarlıların elinde o kulüp. Alırlar.
1: Şöyle.
0: Katarlar bak bin, bir ara Trabzon'u alıyorlar.
1: 115 milyon euroya oraya almak istiyorlarmış ve Fenerbahçe'de bundan 23 milyon euro
0: evet,
1: almış.
0: Gitsin yine. Fenerbahçe'de kazansın tabii. Allah Allah. Benim
1: ama şimdi şaşırdım. Real Madrid'den sonrasında daha mı iyi var mıydı? Paris daha mı iyiydi?
0: Abi ben Profesör Kerimciğim bak şimdi birisi sana ayda 50 bin euro teklif etse sen benimle mi çalışmaya devam edersin yoksa 50 bin euro veren radyo kanalına mı gidersin? Doğru söyle.
1: Abi sen bana 70 bin veriyorsun ayda ya.
0: Ya aman abartma, ben sana soru soruyorum.
1: Hayır 50 bin aşağıda mı senin verdiğinden?
0: Ya bırak, sen işi şakaya vuruyorsun da. Bu dünyada artık kapitalist sistemde, tamam mı? Para, o adam diyor ki ben diyor zaten diyor futbol hayatımı diyor ne kadar oynayacağım ki diyor 33-34 yaşına kadar. Ne kadar çabuk fazla para kazanır kenarı koyarsa ne yapacak o parayı da onu da bilemeyiz de. Ama spor böyle bir şey Kerim. Günde zaten futbolu, yani sporu sporluktan çıkışının sebeplerinden bir tanesi bu. Mesela biz Türkiye'deki futbolculara bir bak. Türkiye'ye gelen futbolcular hep emekliliğe ayrılmasına az bir süre geliyor, kalıyor. Onları transfer ediyoruz ve de hayatları boyunca yurt dışında futbol oynasalar o parayı kazanamayacakları paranın 2 katını, 3 katını veriyoruz, getiriyoruz. Oturuyoruz. Bu sene Galatasaray şampiyon, bu sene Beşiktaş şampiyon, Fener şampiyon. İşte Muhammed Salah geldi. Ama Avrupa'ya çıktığımız zaman tırt. Hepsi oluyor bitiyor. Beni konuşturma sabah sabah ya, ben şarkı çalmak istiyorum. Belki dinleyiciler şimdi benden bir şarkı isteyecekler. Abi bu şarkıyı çalar mısın diyecekler. Ben onların şarkısını çalmak istiyorum. Bugün hafta başı. Beni germe lütfen.
1: Ben seni germedim. Sadece soru sordum.
0: Ama zor yerden soruyorsun. Adam 34 yaşında demiş. Bak mesela Yalçın Dayar kardeşimiz. Olsun 34 yaşında.
1: Aa, Yalçın abi yazıyor mu ki bize?
0: Yalçın abin tatildeydi. Tatildeydi. Aa. En iyisini yapıyor. Bekir abin gibi tatildeyken yazmıyor o. O tatilin keyfini çıkarıyor. Ben biliyorum o nerelerde geziyor. Buradan anlatmayın. Anlatmayın ya. Buradan. Bak Osman Çetin de video gönderiyor İzmir'den.
1: Gelip göndersinler ama artık tatilden dönenler yine fazlalaştı. Sevindim biraz.
0: Evet, bu hafta çok gelen olacak Kerim. Çünkü evet. Önümüzdeki hafta okullar açılacak. O yüzden aileler, özellikle uçakla gidenler dönüşe başladılar.
1: Önümüzdeki hafta açılıyor değil mi?
0: Evet, perşembe günü çocuklar okula başlayacak. Kerim.
1: Ne oldu?
0: Ben İzmir'i özledim. Ben de bir gidip geleyim. Kısaca bana 1-2 gün izin ver.
1: Ne
0: ya.
1: Zaman? Ne zaman?
0: Ben ucuz bilet bulursam bugün.
1: Yok, öyle yok.
0: Ne ucuz bilet yok mu?
1: Bak Almanya'da çalışıyorsan. He. Bana aslında bak aslında ben sana iyilik yapacağım ama yine de aslında normalde 3-4 ay önceden bildirmen gerekiyor.
0: Hadi ya.
1: Tabii ki. Aslında hatta senenin başında birlikte oturmamız gerekiyor.
0: Yıllık plan de, evet onu iş yerinde çalışırken yapıyordum.
1: Ama işte sen de şimdi bana geliyorsun önümüzdeki hafta Türkiye'ye gideyim diyorsun. Bu olmaz.
0: Ay.
1: Bu olmaz. Ama İş kurallarımızda haykırı.
0: Özledim biraz İzmir'i. Bir böyle gideyim. Böyle,
1: tamam. Abi git istersen ya.
0: Böyle bir midye yiyeyim. Kokoreç yiyip geleceğim hemen. Fazla değil
1: git,
0: ya. Birkaç.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Git tamam.
0: Çünkü Yalçın biliyorum. Abin güzel yerlerde gitti.
1: Ne kadar
0: gitti.
1: Gitmek istiyorsan git abi.
0: Tamam, teşekkür ederim. Arada Ahmet Kaya kum gibi değil. İstiyorlar. Var mı bizde Ahmet Kaya'nın kum gibisi?
1: Yani,
0: oluruz. Bizde yok yok desene.
1: Var.
0: Bizde
1: yok yani. Her
0: peki,
1: şey var.
0: Hemen geliyor kum gibi birazdan.
1: Yeah. viele Nachrichten tatsächlich endlich mal wieder von Leuten, die lange Zeit nichts geschrieben haben. Das lag aber irgendwo auch natürlich daran, dass diese Leute im Urlaub waren. Herzlich willkommen wieder zurück. Ich sag mal, viele werden jetzt auch in den nächsten Tagen noch zurückkommen. Denn die Schulferien enden nächste Woche Mittwoch. Also Mittwoch ist der letzte Ferientag und am 20. beginnt dann wieder die Schulzeit. Und dementsprechend werden jetzt natürlich viele in den nächsten Tagen wieder herkommen und ankommen etc. Also die Straßen werden auf jeden Fall wieder voller werden und auch die Läden etc. werden wieder voller werden. Die Wirtschaft wird wieder ein bisschen angekurbelt, denn die Urlaubszeit ist damit vorbei. Heißt aber natürlich nicht, dass wir aufgehört haben. Kasim wird jetzt auch nochmal in den nächsten Tagen, wahrscheinlich in der nächsten Woche nochmal etwas Urlaub machen gehen. Aber genau, da kommt er auch wieder sehr schnell zurück.
0: Ya, kısa bir şekilde bir dönüşte Yalçın'ı arayalım, nereleri gezmişim onu bir öğrenelim istersen, olur mu?
1: Ama das önce hin, ya.
0: Ama önce güzel bir şarkı dinliyoruz, çok eskilerden bir şarkı ama Buray söyleyecek. Hadi hep birlikte siz de eşlik edin lütfen.
1: Aynı kısmı müzik pozu.

0: günaydın.
1: Günaydınlar, günaydınlar Kazımcığım.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Güzel yayınlar, iyi yayınlar. Müsaitim, senin için her zaman müsaitim.
0: İşte bu ya. Ya ben böyle dinleyiciye hasta oluyorum. Kurban olayım ya, vallahi ya. Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: İyi yayınlar, şükür kavuşturana diyelim.
0: Aynen öyle. Abi kaç hafta tatil i̇yi yapıyorsunuz ya?
1: Yok ya, ne olacak 3 hafta ya.
0: 3 hafta mı? Abi ben 3 hafta tatile gitmeyeli 30 sene oldu ya.
1: Ne yapayım Kazım ya, sen de sen gidip gelip geliyorsun. Senin bizim gibi böyle küçük çocuğun yok ki yani.
0: Ha, küçük çocuk olunca diyorsun. Ha, tabii ben de doğru söylüyorsun. Benim de kızım küçükken biz de 4 hafta 5 hafta gidiyorduk.
1: Yani bunu yapmak zorunda. Yani biz de.
0: Nereden büyüdü bu çocuklar ya, değil mi? Keşke büyümeseler, evet. De küçük kalsalardı.
1: Keşke büyümeseler ya da. Evet.
0: Sen nerelere gittin?
1: Yani. Valla Bodrum'a gittik.
0: Oo.
1: Ondan sonra şeye gittik işte, Avşak.
0: Güzel.
1: Birkaç günlüğüne, evet. Yakın.
0: Şey güzel miydi ondan mesela, sonra... Bodrum pahalı mıydı? Hakikaten sosyal medyada anlattıkları gibi boş mu yoksa kalabalık mıydı?
1: Var ya, yeterli insan var ya yani. Gittiğin yerler tabii ki turistik olduğu için hep her zaman biraz...
0: Orada kıvıl yani, kıvıl diyorsun ya.
1: Her zaman yani.
0: Evet.
1: Yok diye bir şey yok Kazım. Para varsa biliyorsun, hı, huzur var.
0: Oo, Kerim'in lafı o. Para var, huzur var der Kerim hep.
1: Öyle öyle yani.
0: Ama
1: öyle
0: gerçekten çok mu pahalı? Mesela şimdi ben de istiyorum gitmeyi, tamam mı? Pahalıysa pahalı, ona pahalı göre yani. Yani orada pahalı, ortada pahalı kalmayalım. Yani.
1: Ben önceden hep... cash ödüyordum. Hmm. Şimdi para koydu şeye, bir tomar para yanında taşımak zorundasın ki hesabı verebilesin diye.
0: Evet.
1: Ağırlık yapıyor yani, mecbur.
0: Evet, o ülkemizin hakikaten üzücü bir problemi. Yani ülkenin en büyük parasıyla bir tas kahve alamıyoruz. Cidden bu yani, bunu politik olarak algılamayın ama durum hiç açıcı değil yani. Düşsene 200 ya TL ile işte... Yani yok, abi yok, burada şey 200 euro ile neler alabilirsin? Çok garip bir şey, evet. Ya. Bunu düzeltmesi lazım paranın, siyasetçilerin.
1: Paranın hiç değeri yok yani. Para pul olmuş derler ya işte. Evet. Aynen öyle olmuş yani.
0: Evet.
1: Yanında yani şeyle, torbayla, parayla gezmen lazım. Bir yemeğe gittiğin zaman 2000-3000.
0: Düşsene bir 200-300 euro bozdurduğun zaman şöyle bir para yapıyor değil mi? Desteyle.
1: Evet. Yani bir
0: neyse.
1: Orada bir yemeğe gittiğin zaman böyle 3-4 kişi, heh, onu da veriyorsun orada zaten. Yani.
0: Şöyle, sen yeni geldiğin için soruyorum. Mesela yemeğe gittik ama alkolsüz bir yemek tarzı. Tamam, oturduk böyle deniz kıyısında bir restoranda yemek yiyoruz. Herkes istediğinden yiyor. İstediği
1: kaç
0: kadar.
1: Kaç kişi?
0: 2 kişi diyelim ya. 2 kişi gittik. Ne kadar tutar?
1: 3 bin lira.
0: Ne yani diyorsun? Abi 3 bin lira az para mı ya? Asgari ücretin...
1: Öyle yani. Ki yani 3'ü hesaplayacaksın yani. 3'ü hesaplayacaksın.
0: Kokoreç her pahalı mı?
1: Kokoreç'e her zaman para bulunur.
0: Aynen öyle. Peki Yalçın'ım, hoş geldin aramıza. Sana kolay bir çalışma haftası diliyoruz. Teşekkür ederim sohbet için. Görüşmek üzere. Bay bay.
1: Bütün dostlara, arkadaşlara da selamlar.
0: Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Sağ olasın. Gördün mü Kerim?
2: Das war der liebe Yalçın Dayar. Er war in Bodrum in der Türkei. Also liebe Grüße nochmal an ihn. Herzlich willkommen wieder zurück. Er war 3 Wochen in der Türkei, hat da erstmals Urlaub gemacht.

0: gibi, kum gibi. Ezip geçim. Yakup Yalçın, günaydın.
1: Günaydın, günaydın.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Yoldayım şu anda, seni dinliyorum.
0: Ne güzel, ben ne işiyle meşgulüz?
1: Ben senin en sadık takipçilerinden bir tanesiyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben cami başkanım.
0: Efendim?
1: Ben Fingöbe'de Osman Bey cami başkanıyım.
0: Aa, nasılsınız, her şey yolunda mı?
1: Çok yolunda, çok teşekkür ederim. Sağ ol, sizden sormalım.
0: Vallahi iyiyiz, hayırlı sabahlar demişsiniz. Salak konusunda sana katılmıyorum diyorsun.
1: Aynen.
0: Şimdi,
1: hiç katılmıyorum.
0: Trabzon'un nüfusunu bana söyleyebilir misin?
1: 850 bin.
0: 1 milyon diyelim.
1: Yani.
0: Oradaki radyoyu kapat öncelikle. Tamam.
1: Kapattım radyoyu.
0: Sadece 1 milyon olsa Salah'a ne kadar veriliyormuş bilgim yok. Senin bilgin var mı?
1: Var. 17 milyon net. Bonuslarıyla beraber 22 milyon olacak.
0: 22 milyon euro. Kaç sene boyunca alacak?
1: İki sene boyunca, iki yıllık sözleşme.
0: İki sene boyunca, yani 50 milyon euro diyelim.
1: Yani.
0: 50 milyon euroyu Trabzon'da bir altyapıya harcasaydık daha güzel olmaz yani, mıydı? Ya, bak Beşiktaş'a gelecekti 10 milyona, ben kabul etmiyordum. Bilen arkadaşlar biliyor. Ama evet. 50 milyon para az para değil. Kulübün 2 senelik bütün gelirine el koymuş durumda. Doğru mu?
1: Hayır, sadece 8 milyon eurosunu karşılıyor. Diğerini zaten sponsorlar üzerinde karşılıyor.
0: Sponsorlar? Kim acaba o sponsorlar? Kim o sponsorlar, bilgin var mı?
1: Var.
0: Kim?
1: Türk Hava Yolları'ndan bir tanesi, TOK bir tanesi, bir Turizm Bakanlığı bir tanesi.
0: Evet.
1: Onayda olan aşortman gelirleriyle beraber bunlar zaten onunla karşılanıyor. Okay. Bu transferde zaten karşılanması mümkün değil.
0: Yani diyorsun ki Beşiktaş'ın
1: bütçesinden ödenmeyecekti.
0: Abi delice, işte ben onu anlatmak istiyorum. Türk futbolunda kimi getirirsen getir, Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapamıyorsa gereksiz o paralar. Çocuklarımıza yatıralım diyorum.
1: Genel olarak katılıyorum sana ama ne yazık ki futbolun gidişatı, profesyonel gidişatı.
0: Mesela 50 milyon euroya, 50 milyon euroya Türk Hava Yolları ya da herhangi bir sponsor gidip de Trabzon'daki liselere verseydi, oradaki çocuklara güzel bir kimya odası açılsaydı, deneyler yapsalaydı daha güzel olmaz mıydı? Eğitime yatırsaydık.
1: Genel olarak eğitime zaten Türk Hava Yolları da yatırıyor. Yani burada biraz haksızlık yapıyorsun. Şimdi bence Trabzonspor'a bir futbolcu gittiği için biraz ona fazla takip.
0: Hayır asla. Bak ben sen beni sosyal medyada, Twitter'da takip etmiyorsun değil mi?
1: Takip ediyorum. Osimhen'i Galatasaray aldığında, Fenerbahçe'nin büyük futbolcuları aldığı zaman.
0: Hayır bak ona da karşıyım. Bak ona da karşıyım. Bak ona da karşıyım. Yakup abi.
1: Basit bir örnek vereyim. Bu da yani bunun gerçeği.
0: Evet.
1: Trabzonspor'u Salah'ı almadan önce toplam 3000 tane kombine satmıştı. Taraftarlarda bir hareketlenme fikri yoktu.
0: Okay.
1: Trabzonspor şu anda 25 bine dayandı. Kombinesi gitti. 400 bine yakın Salah aşortmalarının siparişleri var.
0: Parası bunlar size gelmiyor ki. Salah'a gidiyor. Sorun orada.
1: Ya parası ödensin de kime gitsin. Salah şu anda dünyadaki 10 iyi futbolcudan
0: o
1: bir
0: doğru,
1: tanesi.
0: Kariyeri doğru. Doğru, kariyeri çok iyi de. Yakup abi, tartışmayı uzatmadan ben şeyi söylemek istiyorum. Muhammed Salah Türk futboluna ne katacak? Ben onu merak ediyorum. Beni gerisi ilgilendirmez. Trabzon şampiyon olsun.
1: Bir konuya sana katılıyorum.
0: Hı.
1: Tamam, Avrupa'da oynayan, kalitesi olan yabancı futbolcular kariyerlerin sonlarına doğru Türkiye Ligi'ne geliyor.
0: Bu kadar.
1: Ama Türkiye Ligi'nin Avrupa'daki liglerle beraber ilk 5 ligi sıraladığın zaman kalitesi zaten orası.
0: Hmm.
1: 22-23 yaşındaki kariyerin parlağı olan bir futbolcu niye senin ligine değişsin? Kime gidecek? Oradaki futbolla oradaki yani kalite aradaki bir fark var.
0: Peki.
1: Eğer takımlarda bir limit olsaydı, hani deseniz ki işte bir takım bu parayı harcamayacak, altyapı yapacağız, 5 tane yabancı oynatacağız falan, ona katılıyorum. Ama futbol ne yazık ki oraya o zamanları
0: futbol
1: geçti.
0: Futbol artık siyaset değil mi?
1: Hayır, bence biraz ekonomiye bağlı olabilir. Her şeyi de siyasete bağlamamak lazım.
0: Bence her şey siyasete bağlı.
1: Ya ben bu konuda aynı fikirde değilim.
0: Olabilir.
1: Yani
0: Trabzonspor eğer bu kadar para verdikten sonra şampiyon olamazsa ne olur?
1: Ya bütün futbolcu o parayı aldığı zaman öyle bir garanti mi var? Şampiyon olmak garantisi mi var?
0: Ben şampiyon i̇şte olmayacaksa takım gelmesin takım abi. Şampiyon yapamayacaksa gelmesin. Gerek yok para vermeye.
1: Beşiktaş'a gelmiş olsaydı onun garantisi mi olacaktı şampiyon olmaya?
0: Ben istemiyordum ki zaten. Bak sen beni yanlış anlıyorsun. Ben diyorum ki Türkiye'de...
1: Sen istemeyebilirsin. Ama Beşiktaş'ın yönetimi buna Beşiktaş'a bir kalite katacak olduğu için kendisiyle beraber pazarlığa girdi.
0: Evet. Ve verilen para da Türkiye ligine göre çok yüksek bir paraydı. 10 milyon çok para bence.
1: Ya verecek de başka ama onlar kendilerine güvenir. O parayı verecekler dediler ki evet bunu alacağız. Çünkü bu Beşiktaş'a bir kalite sağlayacak. Onun için zaten peşine koştular. Fenerbahçe'de almış olsaydı hangisi, Galatasaray'da almış olsaydı hangisi. Bence Trabzonspor bu futbolcuyu aldığı için millet bir türlü kendine kabullenemiyor. Birkaç günden beri mi?
0: Yok öyle demiyor. Peki sezon sonunda... Nasip eder inşallah yaşarsak seni arayacağım. Canlı yayında sohbet edeceğiz yine. Öpüyorum seni. Kolay bir gün diliyorum. Karadeniz şarkısıyla da sana armağan edeceğim. Tamam?
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim sohbetin için.
1: Canlı şekilde muhabbetini de yapabiliriz. Ko problem yok.
0: Nasıl abi?
1: Programını da çağırabilirsin hep beraber.
0: Eyvallah. Eyvallah. Sezon sonunda görüşmek üzere. Başarılar dilerim. Tamam. İnşallah Trabzon şampiyon olsun. Bir Beşiktaşlı olarak.
1: İnşallah sana da çok başarılı programlar diliyorum.
0: Sağ olasın.
1: Kerime de çok selamlar.
0: Eyvallah. Hayırlı günler. Sağ ol, görüşmek üzere. Teşekkür ettik. Yakup Yalçın da hattın diğer ucunda Kerim'cim. Uzun konuştuk. Sen de artık bunu elinden geldiğince özetleyeceksin, ben biliyorum.
2: Das war Jakob Yalçın am Telefon und Kasım und er haben gerade tatsächlich über den Transfer von Mohamed Salah gesprochen. Unter anderem, er ist ein ägyptischer Fußballspieler und ist jetzt zu Trabzonspor gewechselt und wird jetzt darüber mal hinwegschauen müssen, was oder in welchem Zustand derzeit Trabzonspor ist. Und erstmal da wahrscheinlich viel erstmal reinkommen, versuchen da zu spielen. Und Kasim und Jakob haben gerade nicht gestritten, aber sehr lange drüber diskutiert, ob das wirklich nötig ist. Kasim sagt, die 50 Millionen Euro hätte man auch wahrscheinlich anderweitig investieren können. Wobei man ja dazu sagen muss, dass Trabzonspor gar nicht so viel selbst beiträgt. Ich glaube, das sind nur 8 oder 9 Millionen Euro von Trabzonspor. Alles andere kommt von anderen Sponsoren wie Turkish Airlines und so weiter. Das muss man auch dazu natürlich sagen. Aber Kasim sagt, dann hätte Turkish Airlines hingehen können und lieber in Trabzon gerne auch in Schulen investieren, anstatt 50 Millionen Euro in einen Fußballspieler zu investieren, wo wir nicht mal wissen, ob das uns wirklich ob das einen großen Mehrwert für uns bieten wird. Das ist Kasims Meinung. Jakob hat dann wiederum gemeint, nee, das sagst du jetzt nur, weil er nicht zu Beşiktaş gekommen ist. Kasim sagt, wäre er zu Beşiktaş gekommen, hätte ich das auch kritisiert. Naja. Ich meine, man muss auch dazu sagen, Kasim, es ist ein Thema, darauf haben wir keinerlei Einfluss. Null. Also null.
0: Jakob
2: hat nicht, wir, Kasim, du hast auch keinen Einfluss drauf. Das ist nicht mal irgendwie ein politisches Thema, wo wir Wahlen haben und da, ich sag mal, hingehen können und wählen können. Wir können da nichts anderes machen, als das einfach zu akzeptieren, dass die Leute das einfach gemacht haben. Ich meine, wir können es kritisieren und es ist auch wohl klar, Kasim, dass leider Firmen, ich möchte jetzt nicht nochmal den Namen erwähnen, weil das dann sonst wirklich Werbung wäre. Firmen, wie die Geld rein investieren, nicht in Schulen rein investieren würden. Also,
0: Schalkerisse.
2: Weil für solche Firmen ist Werbung viel wichtiger, als dass die Bildung im Land vorangeht. Das muss man auch dazu sagen.
0: Ben biraz dik kafalı birisiyim ama bu transferin politik bir transfer olduğunu ve gündemin tamamen değiştiğine inanıyorum. Hasan Karademir abimiz devlet arkamızda diyor muhterem demiş Yalçın abi. Yakup Yalçın abi için bir zamanlar Başakşehir'e de yapılan oyunlar. Evet yani siyaset istediği gibi yönlendiriyor. Güzel boşver. Nasıl istiyorsa herkes istediği gibi olsun. Bakın Fatma da diyor ki günaydın Radyo merhaba. Günaydın Kazım Kerim. Bugün tatilden sonraki iş günüm. Sıradaki şarkı tüm çalışanlara gelsin diyor. İşte bu Karadenizli sanatçı Güzel Adam Volkan Konak şarkısından sonra Kerim ve Kazım burada olacak. Haydi bakalım geliyoruz, uzaklaşmayın.
2: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit einer Musikpause von Volkan Konak und kommen danach wieder für euch zurück. Und danach wartet sogar noch eine Person auf eine telefonische Verbindung. Also ihr dürft auf jeden Fall dranbleiben und uns gerne zuhören.

Kazım abi günaydın. Ya bu pahalı transferler konusunda ben de senin gibi düşünüyorum. 800 bin, 1 milyon nüfuslu bir şehrin takım bütçesi ne ki bu kadar paraları par vurup parman savuruyorlar benim deyimimle. Burada devletin vergilendirme sistemini devreye sokmak gerekiyor. Bakalım o zaman da bu paraları verebilecekler mi diye sessizce düşündüm. Teşekkür ederim.

0: Allah rahmet eylesin, güzel insan. Volkan Konağı dinledik. Evet, futbol konuşmaya başlarsak sevgili dostlar, futbol her şeyin önünde. Özellikle ekonomisi iyi olmayan ülkelerde futbol çok konuşulur. Niye? Çünkü o gündemi değiştirir anda. Mesela Arjantin, bakın Arjantin'den sonra Türkiye gelir ikinci sırada. En çok futbolun konuşulduğu. Mesela milyonlarca euro veriliyor spor seyredici. Ya 90 dakikalık bir eğlence için ve yurt dışında hiçbir başarımızın olmadığı bir ortamda bunu yapmak bana çok garip geliyor. Türk Hava Yolları elbette ki gitsin, sponsor olsun. Bugün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. O zaman gitsin, oraya yatıracağı parayı Galatasaray'a yatırsın, daha büyük reklam. Hayır, siyasi olayları futbolun içine çekerek bir şekilde insanların gündemden uzak kalmasını sağlıyor. Spor böyle bir şey efendim. Bizim ülkemizde özellikle benim düşüncem, tabii katılırsınız katı ayrı bir konu. Fakat mesela oraya yatırılacak paralarla ilkokuldaki çocuklara ben inanıyorum ki her sabah kahvaltı verebilirdik. Kahvaltısını yapmadan okuluna giden ailelerin çocukları var. Hayır demeyin, bunu kendimiz biliyoruz yani, bunlar da var. Ekonomik durumu iyi olmayan ülkelerde biz daha birbirimize bağlı olmalıyız. Spor bizde ikinci üçüncü planda olmalı. Önce çocuklarımızın eğitimi olmalı. Eğitimimiz düştüğü zaman dünyada kendimize bir yer bulamayız. Eğitimimiz hep yüksek olmalı. Yani eğitilmiş elemanlarımızın kıymetini bilmeliyiz. Eğittiklerimizi de yurt dışına kaçırmamanın yollarını aramalıyız diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem.
1: Evet, katılırsın. Kesinlikle, ama orada devlet araya girmesi gerekiyor. Devlet de araya maalesef böyle konularda sadece girer. Evet. Başka bir konularda girmez.
0: Yani sporla biz çok çabuk böyle her şeyi unutan bir toplumuz. Mesela Trabzonspor, bak yine söylüyorum, bir Beşiktaşlı olarak bu kadar para harcadıysa şampiyon olsun. En azından oradaki 1 milyon insan mutlu olsun. Ama olamazsa bu paralar nereye gitti? Çöpe atılmasın. Ülkemizin, ya siz evinizdeki parayı çöpe atıyor musunuz, kendi paranızı? Atmıyorsunuz. O zaman ülkenin parası bizim cebimizdeki paradan daha değerli olmalı. Eğer kalkınmayı istiyorsak. Benim görüşüm böyle. Katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum. Mesela bize zamanda söz vermişlerdi. İşte ben iktidara gelirsem Davut'du o zaman. Davutoğlu'ydu. Burada Almanya'da konuşuyordu. Avrupa'da yaşayan Türklerin uçak biletlerini ucuzlatacağım diyordu. Hadi ucuzlatsanız. Avrupa'da 3 milyon 4 milyon Avrupalı Türk yaşıyor. Niye ucuzlatmıyoruz? Daha çok ülkemize gidelim. Biz ülkemize gittiğimizde orada euro bırakacağız. Daha çok para bırakacağız. Ekonomiyi. Neyse Kerim, pazartesi bugün. Haftamız güzel olsun.
1: Ja, Kasim, lass uns mal wirklich nicht über Sport reden. Über Sport können wir zwar lange reden, das stimmt. Und vor allem unsere Menschen da draußen sprechen sehr gerne über Sport und versuchen dann da, ich sag mal, ihre Themen oder die wichtigen Themen, um die es derzeit geht, um Themen wie Wirtschaft, um Themen wie Armut in der Türkei vor allem explizit. In der Türkei ist Armut so hoch wie noch nie zuvor. Über solche Themen reden wir nicht, sondern wir reden über Fußball. Wir reden über Transfere von 50 Millionen Euro, was für ein Trabzon extrem viel Geld ist, was da hin und her fließt. Es geht da gar nicht darum, dass Trabzon Support 8 Millionen Euro gezahlt hat. Auch das ist auch schon extrem viel. 8 Millionen Euro für Trabzon. Trabzon ist so eine kleine Stadt in Anführungsstrichen und ist wahrscheinlich, ich will gar nicht wissen, was das für Einnahmen von denen sind, die da jetzt mal weggehen werden. Das hätte man wahrscheinlich alles besser investieren können. Das stimmt, man kann darüber auch sprechen. Wir können jetzt alle darüber behaupten, dass das viel Geld ist, was die Firmen auch anderweitig das Geld sponsern konnten. Ja, hätten Fahrrad, oder wie sagen das die Deutschen gerne immer, hätte Fahrradkette. Hätten wir alles besser machen können. Ist jetzt nicht so, können wir nicht ändern. Und wir sind so oder so, dass ich sag mal, das schwächste Gut in der Kette. Wir können so oder so gar nichts dran ändern. Deswegen, lass es doch gar nicht drauf aufhängen. Das sind die Politiker, die das Ganze bestimmen. Im Endeffekt auch, dass sich auch Erdogan da eingemischt hat und diesen Transfer anscheinend auch mit dazu geleitet hat, zeigt doch einfach auch schon die Lage der Politik in der Türkei. Deswegen, ist egal. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Montag. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Tag. Eine wunderbare, schöne Woche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und wenn es wieder morgen um Punkt 0 Uhr heißt, mehr nach Hamburg, freuen wir uns mit euch, wieder gemeinsam hier zu sein.
0: Peki, bugün de haftanın ilk yayınının sonuna geldik. Az sonra Arif Güven Showtime bizim internet radyomuzda sizi güldürmeye devam edecek. Canınızı sıkan konular konuşuyoruz bazen. Bazen sizin gibi düşünmediğimiz için belki kızanlarınız vardır ama herkes düşüncesini söylemekte özgür. Burası çünkü TIDE Radyo, Hamburg'un halk radyosu. Siz söyleyebiliyorsanız bizim de söylememize izin vermenizi rica ediyoruz. Sevgili dostlar, güzel bir hafta başlangıcı olsun. Yarın sabah saatler 9'u gösterdi. Yine biz canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Hepinize ama hepinize güzel, gönlünüzden ne geçiyorsa olsun dileğiyle yayınımıza veda ediyoruz. Kerim buraya bir Gülden isimli bir şarkıcıyı yüklemiş. Onu çalıyoruz değil mi Kerim?
1: Evet, onunla gidelim.
0: Peki. Hadi bakalım. Hoşça kalın, dostça kalın. Yarın sabah görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Bye bye.
1: Ja, von heute war es von uns wie gesagt und jetzt mit Gülden beenden wir jetzt die Sendung. Bis dahin, einen schönen Tag. Tschüss.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Dedi. Dünyanın değerini sordum, 5 para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
5: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
6: Beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: kardeşim, kurban oldum. Haydi bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Canım kardeşim, duydun mu? Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Hep söylüyoruz, bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Çiçeğim uzun da bir maraton bizleri bekliyor. İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Valla beni soracak olursanız galiba mutlu olduğum tek yerlerden birisi burası olabilir abi. Valla bir tek sosyal aktivite olarak sizlerle birlikte radyo programı yapıyorum. Bir kez daha kanaat getirdim, galiba asosyalim. Valla insanlarla dışarıda muhatap olmak çok da hoşuma gitmiyor. Yakında alnıma lütfen rahatsız etmeyin yazdırmayı düşünüyorum. Valla insanlarla muhatap olmak çok zor ya. Yavrum, sırf insanlarla konuşmamak için ne bileyim bugün yarın işaret dili öğrenmeye karar verdim. Hepimiz asosyaliz ya. Var mı sevgili dinleyenler? İş hayatı dışında hayatı olanlar var mı abi? Yok. Dolayısıyla hepimiz bir tık elbette asosyaliz. Tek sosyalleştiğim yer burası. Ben bir kez daha kanaat getirdim. Hayvanlarla çok daha iyi anlaşıyorum. Yavrum, bazen paylaşıyorum. Bugün paylaşamadım. Benim bahçeye bazen böyle sincap geliyor. Çok da tatlı bir hayvan. Çok da güzel bir hayvan. Alıştırabilir miyim acaba dedim ama şimdi bahçede köpekler de var, korkuyor. Ya şey dikkatimi çekti. Bu sincaplar neden sürekli panik halinde dolaşıyorlar? Vallahi söylüyorum. Sürekli böyle bir panik hali var sincaplarda. Tamam diyorsun yavrum, ufaksın tefeksin eyvallah. Ama bu kadar paniğe gerek yok be kurban oluyorum. Ya senden küçük kuşlar var. Senden küçük böcekler var. Onlar bu kadar panik yapmıyorlar. Valla baktım yine nefes nefese. Sanki herkes onu öldürmek istiyormuş gibi. Sürekli nefes nefese koşuyor. Vallahi. Dedim sakinleşme kurban olduğum biraz. Vay ya. Anlam veremiyorum. Hani bazen konuşuyoruz. Babacığım, insanlarda şu davranışlara anlam veremiyorum dediğimiz şeyler de var. Ama anladığım kadarıyla hayvanlarda da babacığım anlam veremiyorum dediğimiz şeyler var. Aşağı Denizli orası. Yavrum uzun öteceğim derken nefesi kesiliyor. Konuşabilsem soracağım, diyeceğim niye? Baygınlık geçiresiye kadar ötüyor olmak niye yani? Tamam, uzun öt, şeklini yap, sonra ya abartıya gerek yok, anlatabiliyor muyum? Biliyorsunuz değil mi, geride bıraktığımız günlerde görüntü de vardı. Hayvan öterken bayıldı, yemin ediyorum ya. Anlam veremiyorum abi. Yapalım mı bugün giriş konuşması böyle bir şey? Daha doğrusu giriş konusu. Yapalım vallahi ya, dur. Daha hepinize merhaba demeden canım kardeşim. Sevgili dinleyenlerime hemen yüklenmeye başladım. Kurban olduğum giriş konusu bu olsun. Sizin de mutlaka tespitleriniz vardır. Evet abi, ben de bu hayvanda şu hareketi hiç anlamıyorum. Niye böyle bir şey yapıyor dediğiniz bir şey varsa yazın abi. Giriş şeyi bu olsun, konusu bu olsun. 0530-071-4355. Ve başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili dinleyenler, şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Söyleyeceklerimiz elbette belli, dinlemek için. Bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun dostlar. Sonra cuma. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Yavrum, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar olsun. Seyir halinde demişken bugün böyle bir görüntü var. Gaziantep'te bir kişi eşek ile trafiğe çıktı. Baba bir şey söyleyeyim, gülmeyin. Çünkü valla eşek trafik kurallarına uymuş abi. Görüntülere baktım, hatta şöyle söyleyeyim. Eşek trafik kurallarına uyuyor, sahibi uymuyor yani. Kazasız belasız çiçeğim. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak ben de seni dinliyorum diyen herkese ve elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler genç. Hem yoklama yapalım hem de dediğim gibi giriş konusunu verdim. Sincap'tan bahsettim, Denizli Orozu'ndan bahsettim. Evet abi ya, ben de şu hayvanın şu davranışını anlam veremiyorum dediğiniz bir şey varsa, aklınıza geliyorsa onu da yazın. Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili dinleyenler, bugün de buradayız. Malumunuz uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Memlekette ne oluyor ne bitiyor, hepsini anlatacak mıyız? Elbette anlatacağız.
2: Arif Güven Showtime.
3: Krallıkta gözün yok ama gönüllere tat kurmuşsun Arif abim.
4: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz.
5: Arif Güven dinleyeceğiz. sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar. Müzik.

Muharif Güven Show Time. Malumunuz. Kaldırabildiğin kadar eğlence artık başlıyor. Sevgili dinleyenler, az önce de bahsettik. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bu arada hazır böyle rakamlardan bahsetmişken bu bilgiyi de arada böyle bir çıkartalım, bilginiz olsun. Muhtemelen çünkü birçok insanın herhalde banka kartı şifresi tuttuğu takımla alakalıdır. Bakınız, derler ki önümüzdeki haftadan itibaren banka kartlarına 1903, 1905, 1907 gibi şifreleri artık koyamayacaksınız. Velhasıl fanatik olan arkadaşlar şu anda muhtemelen deli gibi şifre arayışı içerisindeler. Baba, Trabzon, Trabzon kolay ya. Trabzonlar 61-61'den devam ederler. Valla bilginiz olsun. Haber bu, önümüzdeki haftadan itibaren banka kartlarına 1903, 1905, 1907 gibi şifreler konulmayacak. Ne diyorduk? Rakamlardan bahsediyorduk. Dolayısıyla en çok, en son WhatsApp numarasını verdik. Evet abi. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Son racıma canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa, ki Instagram'ı çok sık kullanıyormuşuz. Bakın mesela yine bugün gördüğümüz haberlerden biri budur. Türkiye haftada 32 saat 41 dakika Instagram kullanımı ile dünyada birinci sırada yer alıyormuş. Dedik bu konuda zirveyi kimseye bırakmamışız. Evet abi, haberimiz bu. Türkiye haftalık 32 saat 41 dakika Instagram kullanımı ile dünyada birinci sırada yer alıyor. Normal, çünkü dışarıda telefon faturasından daha pahalı bir hayat olduğu için Instagram'da takılmak bize daha ucuz geliyor yani. Gerçek hayat pahalı, yapacak bir şey yok. Velhasıl bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa bizi programın adıyla elbette bulabilirler. Arif Güven Show Time yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Selamlar. Kemik kadro toparlanmışız. Yaz abi yoklamaya. Buyurun. Lefkoşe burada. Abi eyvallah canım kardeşim benim. Kahramanmaraş selam. Mersin Mut burada. Giresun burada. Silifke burada. Eskişehir burada. Erzincan. Baba eskiden selamlar abi. Ordu Ünye. Yaz yoklamaya. Burası neresi? Abi Burhaniye'den selamlar. Eyvallah canım kardeşim benim. Kozak'tan selam var. Samsun Bafra burada. Elbistan burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Antalya burada. Antakya da burada. Bandırma, Tokat, Yalova, Bilecik, Karaman, Yozgat. Şöyle söyleyelim şimdi, Londra'dan böyle bir mesajımız var ama yurt dışında bizlerle birlikte olan bütün gurbetçilerimize selam olsun. Bursa İnegöl'den selam abi. Çanakkale Biga burada. Kurban olduğum, teşekkürler. İzmir Merkez abi, yaz yoklamaya. Yeni Foça burada. Gencerli'den selamlar. Mardin burada. Edirne burada. Antalya'dan selamlar. Vallahi ne kadar güzel toparlanmışız ya. Buyurun. Ececim gelmiş. Buyurun. Abim benim, kurban olduğum, çok çok teşekkürler. Adem İzmirli gelmiş. Sevgili dinleyenler, vallahi toparlanmışız, billahi toparlanmışız. Burası neresi? Ayvalık mı? Selam Arif, ben Ayvalık'tan kepçe operatörü Selim. Çok çok teşekkür ediyorum ya, vallahi söylüyorum. Sağ olun, var olun. Pendik Emrah burada abi, eyvallah kardeşim benim. Hoş geldin çiçeğim. Dün yorgunluktan dinleyemedim, özlendim. Eşlerim gelmiş. Abi merhabalar, şimdi de al yoklamaya. Barış'ım canım kardeşim benim, sen de hoş geldin. İyi yayınlar abi, iyi yayınlar canım kardeşim. Bu ne, bakayım bakayım bakayım. Merhabalar, Kuzey Kıbrıs'tan sevgiler saygılar. Çok çok teşekkür ediyorum ya, hakikaten söylüyorum. Kimmiş? Şebnem Hanım'mış. Sevgili dinleyenler, velhasıl toparlanmışız. Bugün de bakalım abi, memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor, bugün hangi haberleri seçmişiz, hep birlikte bir göz atacağız. Tıkla yavrum şuna.

0: Harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
1: Vay abim, sen cevapta mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
2: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
3: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
2: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya, şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum, her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
3: Ben iptal abi, iptal iptal.
4: Selam Arif Güven, Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı dedim. Nereden buldun bu manyağı dedim.
5: Radyo Merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Bey iyi günler. Erzincan Çakırbatı'ndan selamlar. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm Arif abi. Yolda olduğum için abi radyo çekmiyor. İnternetten dinleyeceğim. Bir yardımcı olabilir misin be? Sensiz bir yollar boş abi.
4: Bu Arif'in her şeyi değişti. Şu bakışları, şu güler yüzlülüğü, şu sempatikliği bir değişmedi. Adamın dibisin dibi. O kadar, o kadar.
6: Arif Güven Showtime.

0: mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Abi benim de muhabbet kuşum var. Masanın üstündeki şeyleri teker teker yere atıyor. Sonra da aşağıya gidiyor, onlara bakıyor. Muhtemelen ben yukarıdan atınca bunlar öldü mü lan acaba diye onları takip ediyor. Katil psikopat demiş ya. Dediğimiz gibi sizin tespitiniz var mıdır? Muhtemelen işte evinde kedi köpek besleyenlerden böyle gelebilir. Ya da belgesellerde gördüğünüz enteresan bir durum vardır. Dedik ki insanlara geçtik artık, hayvanlarda anlam veremediğimiz davranışlar var. Bakayım bakayım bakayım. Kedilerin her şeyi yere atması abi. Masanın üstünde ne vardı yok hepsini atıyor demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Bak benim köpeğim de boşluğa kilitleniyor abi. Yok be, boşluğa kilitlenmiyordur o. Ama dediğim gibi içinizde varsa veteriner bir cevaplasın. Genelde köpekler bunu yapıyorlar. Yatmadan önce kendi eksenlerinde 10 sefer dönüyorlar. Ya da Allah'a şükür benim köpeğimde böyle bir huyu yok ama. Yavrum bazı köpekler skor alamayacağını bile bile insanların bacaklarına kenkiriyorlar. Sebep diyorsun, sebep yapın yani. Kuşların yürümesi bana tuhaf geliyor abi. Güvercin mesela pıtı pıtı pıtı bir yere doğru gidiyor diyor. Arkadaşım sen uçabilen bir hayvansın, niye yürüyorsun demiş ya. Bu ne bakayım? Evdeki kedimin mamayı kokladıktan sonra beğenmediğim mamayı kakasını kapatırken yaptığı hareketle kapatmaya çalışması abi. İlk defa duyuyorum. Bak ne kadar güzel. Canım kardeşim Samurya selam olsun. Abi bizim bu köyde diyor ki tavukları motorlu taşıt görünce ters istikamete kaçmak yerine taşıtın önüne önüne çığlık atarak koşması. Evet genelde oluyor bu, doğru söylüyorsun. Benim de köpeğim boş duvara havluyor abi demiş ya. Dediğimiz gibi anlam veremediğimiz canım kardeşim... Köpek, kedi, artık neyse hayvanların davranışlarından bahsediyoruz. Bakayım, bakayım, bakayım. Kedimin gelip beni aniden ısırması abi. Allah Allah, normal değil ki o ya. Velhasıl bakarız mesajlara. Kurban olduğum ne oluyor ne bitiyor? Şöyle bir haberlere tabii ki de bakacak mıyız? Bakacağız. Yavrum bugün hakikaten söylüyorum çok can sıkıcı haberlerimiz maalesef mevcut. Özellikle son zamanlarda bu ürünlere yapılan, restoranlara yapılan denetimle alakalı... Babacım neler neler yediriyorlarmış bize. Hakikaten söylüyorum yani. Bizim memlekette ülkenin son durumu aslında şu. Böyle pahalı ama böyle kalitesiz bir hayat yaşıyoruz. Vallahi eskiden şöyle bir algımız vardı. Ucuz ürün istersen kalitesiz olmasını göze alıyorduk abi. Şimdi böyle değil anladığım kadarıyla. Kalitesiz şeyler pahalı. Ya da pahalı şeyler de o kadar kaliteli değil. Vallahi söylüyorum. Neler neler var. Anlatacağız. Ne oluyor? Ne bitiyor? Bakayım, bakayım, bakayım, bakayım, bakayım. En son işlediğimiz konulardan birisiydi. Malumunuz ev hanımı özelliğimiz dedik. Annelerimize benzeyen özellik dedik. Bak bunda ilgili şimdi canım kardeşim bir mesaj yollamış. Abi hiç düşündün mü? Diyor ki neden yemeklerin işte başına anne ifadesi geliyor? Mesela anne köftesi. Evet ya. Ya bu bir duygu sömürüsü aslında biliyorsunuz değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Neredeyse herkes annesinin yaptığı yemeği sever. Reklamcıların da özellikle hani pazarlama taktiğinden birisidir işte. Anne eli değmiş gibi. Anne bilmem ne. Evet doğru söylüyorsun. Bu şeye benziyor bir nevi. Hani doktordan satılık araba ilanı gibi ya da işte gezen tavukla aynı mantık. Tabii canım duygu sömürüsü başka bir şey değil abi. Anne köftesi, anne bilmem nesi. Evet doğru söylüyorsun. Yemeklerin başına genelde anne ibaresi geliyor. Mesela anne terliği. Yavrum yemek değil ama yemeyen de çok azdır yani. Buyurun şöyle bir başlayalım. Yavrum bu Afrika sıcakları ülkeye yeniden giriş yapıyormuş dedik. Balkan'dan gelen soğuk havayı bekliyorduk biz kardeşim ya. Gerçi hoş. Yani Afrika'dan sıcak hava Türkiye'ye yeniden geliyormuş. Herhalde Afrika'dan memlekete gelen tek düzgün şey bu. Öyle abi öyle. Buyurun araştırmalarımız var. Mesela yapılan araştırmaya göre yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının düşük bütçelilere kıyasla daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu gayet düz mantık aslında, doğru. Yani evlenirken abi evleniyorsun, sonra borç ödüyorsun. Tadın tuzun kaçıyor, huzurun kaçıyor. Evet abi. Bir de maalesef günümüzde artık hayat arkadaşlığı için değil, sosyal medya paylaşımı için birçok insan şaşalı düğünler yapıyor. Şimdi para saadet getirir mi? Evet, para saadet getirir ama evlilik konusunda bir yere kadar oluyor. Asıl evlilik iyi günde, kötü günde, varlıkta, yoklulukta, hastalıkta, sağlıkta, menfaatsiz yanında olan ne oluyor yavrum? Söyletmeyeyim beni. Buyurun, bir araştırma daha var. Demişler ki yapılan araştırmaya göre 2050 yılına kadar gençlerin yaklaşık %40'ı miyop olacakmış. E sebebi belli. Yavrum sürekli böyle bir cep telefonu durumumuz var. Hayatımız neredeyse ekrana odaklı oluyor. Ya telefona bakıyoruz, ya televizyona bakıyoruz, ya laptopa bakıyoruz. Dolayısıyla miyop olursun tabii. Yapılan bir araştırmaya göre 2050 yılına kadar gençlerin yaklaşık %40'ı miyop olacakmış. Ben rahat bir insanım, dolayısıyla da bu habere şey diyeyim yavrum, hakikaten söylüyorum, 2050'ye daha çok var, boş ver. Çok. Öyle mi? Pardon ya. Kurban oldum. Babacığım, birazdan haberlere cumburlop dalalım, bu bir. Bir ikincisi, burada ışıklar yanıyor, yanıyor, sönüyor. Bu ne demek oluyor? Vermemiz gereken bir ara var. Aradan sonra buradayız. Olabiliyorsa ayrılmayın.
1: Arif abi, ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonla deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.
2: Arif Güven, İpsala'dan sıtma ekibi takipteyiz, haberin olsun.
3: Arif Güven.
4: Selam Arif abi, Gebze'nin içinde dört deniyorum abi, hiçbir yere gidemiyorum.
5: Selam Arif, şu anda sanayi ve MODEF arasında zikzak çiziyorum.
6: Selam Arif, adamın dibisin, dibi dibi.
7: Adamın dibisin, dibi dibi.
8: Selam Arif, şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim. Büyük bir zevkle dinlemekteyim.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız burada. Sevgili dinleyenler.
2: Alkış kıyamet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben anonsa girerken böyle alttan püss diye sis verebiliyor muyuz abi? Konserlerde olduğu gibi tuman buman veremiyoruz. Niye? Dandik FM'deyiz. Şimdi sevgili dinleyenler, haber başlığını es geçelim. Çünkü malumunuz girişte böyle bir konu verdik. Bak ne kadar güzel İbrahim'im yollamış. Hollanda'dan selamlar. Ben de köpeklerini havlayarak. Evet ya, köpeklerin böyle bir durumu var. Bak şimdi seni görüyor. Yavrum karşıdan havlıyor havlıyor geliyor. Sen hiçbir şey yapmayınca o da duruyor geri dönüyor. Bak ondan bahsediyor. Hollanda'dan selamlar. Ben de köpeklerini havlayarak koşup gelip kaçmadığın zaman geri tekrar dönüp gitmesine anlam veremiyorum. Hollanda'ya selam olsun. İbrahim'im yollamış. Buyurun buyurun. Bu nedir bakayım? Kolay gelsin, eyvallah. Ben bataklık karacalarını anlamıyorum. Karacalardan bahsediyorsun. 3 saat kur yaptıktan sonra 1 saniyede tak işleri bitiyor. İşleri bitiyor derken anlayın işte. Yani aslanlar gibi onlar da. Günde 50 sefer çiftleşiyor. Herhalde 50 saniye. Bak buyurun buyurun buyurun. Gömeç'ten selamlar. Ben sokak kedilerine bakıyorum. Biri var gece 3, 5, 7 cama tırmanıyor. Miyav miyav miyav uyandırıyor. Ne kadar kıssam da vazgeçemedim benden diye. Ne kadar güzel ya. Sokak köpeklerine, kedilerine bakan insanlara bayılıyorum ben. Bir de diyor beni tanıdıkları için yürüyüşe, evet ya onlar da geliyor. Ben de öyleyim. Dolayısıyla sen de bak demiş ki fareli köyün kavalcısı gibi 10 kediyle geziyorum. Bir günüm yollamış. Canım ciğerim bu ne bakayım? Muhabbet kuşumu salıyorum, benimle değil. Banyodaki duş başlığıyla muhabbet ediyorum. Buyurun Ece gelmiş. Ben de sivrisinekleri anlam veremiyorum. Uçarken bir anda kayboluveriyorlar. Evet ya. Hani diyorsun sivrisinek babacığım, onun amacı belli. Gelecek senin kanını emecek. Ya şu kara sinek. Bazen konuyu diyorum ki ne yapıyor lan bu deli? Ön bacaklarını birbirine sürtüyor, bir şeyler yapıyor gidiyor yani. Bunun amacı ne yani? Neyse şimdi geçelim biz sevgili dinleyenler. Malumunuz memlekette ne oluyor ne bitiyor? Bugün anlatacağımız gerçekten söylüyorum çok şeyler var. Evet, ne oluyor ne bitiyor? Bugün bolca konuşacağımız konulardan birisi budur. Çiçeğim. Şimdi hatırlıyor musunuz geride bıraktığımız günlerde canım ciğerim? Böyle bir kuryenin işte sipariş veren kadına sarkıntılık etme durumu vardı. Sonrasında kadın kocasına söylemişti. Sonrasında kocası işte mekana gitmişti. Mekanın çalışanları babacığım kadını dövdü, adamı dövdü. Bir börekçiydi, hatırlıyor musunuz? Heh. Başlayalım şimdi ufak ufak midemizi bulandıran haberlere. Haberimiz şudur sevgili dinleyenler. Kuryesinin sipariş veren bir kadına sarkıntılık yaptığı, daha sonra çalışanları taciz edilen kadının eşini dövdüğü, börekçinin kıyma ve böreklerinde yavrum tavuk eti ve aynı zamanda sakatat tespit edilmiş. Son zamanlarda bu gıda olayları çok fazla konuşuluyor çünkü artık dayanamadılar. Bununla ilgili Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı böyle bir açıklamada bulundu. 500 küsür firmadan bahsediliyordu. Manisa'da mesela 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirilmiş canım kardeşim. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Geçiyorsun. Dediğimiz gibi bakanlık artık dayanamadı ve ifşa etti sahte ve taklit ürünleri ki ilk liste yayınlandı. Biz bunu konuşmuştuk. Mesela ne kadar diyorsun yavrum? 519 ürün listelendi. İlk liste bu. İlk listede 519 ürün açıklandı. Dedik ki biz bunların birçoğunu ki hani marketlerde de yürüyoruz. Dolayısıyla da kim bilir neler yiyoruz. Al bak, Türkiye'de yüzlerce şubesi olan hamburger zincirinde çıktı. Ne çıktı? Dana eti diye yedirmişler insanlara. Ne yedirmişler yavrum? Bakalım. Kayseri'de Arbi şubesinde satılan dana etli roast beef ürünlerinde yapılan inceleme sonucunda kanatlı etinin bulunduğu belirlenmiş. Geçiyorsun, sonra bakıyorsun. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda Ankara'nın en popüler mekanlarından biri olan İskitler'deki Bizim Köftecinin köftesinde tek tırnaklı eti tespit edilmiş. Geçelim canım kardeşim, bakıyorsun mesela yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda arısı sahte bal üreten bazı firmaların bu sahte balın içerisine cinsel kuvveti arttırıcı ilaç kattığı da ortaya çıkmış. Arısız bal ve içinde cinsel gücü arttırıcı ilaç var. Şimdi bu balı tüketenlerin gidip bu firmadaki çalışanları, bu firmadaki yetkilileri madem cinsel gücü arttırıyor bir güzel öpmesi lazım. Diyecek ki beni niye öpüyorsun, yayındayız. Dolayısıyla da diyeceksin ki kardeşim bana sattın, bal bal değil. Cinsel kuvveti arttırıcı ilaç satmışsın, ben de seninle deneyim istedim yani. Bunlar bir yere kadar sevgili dinleyenler, fakat birazdan vereceğim bir haber var. Hakikaten bu bambaşka bir boyut. Ayrılmayın, birazdan buradayım.
3: Selam Arif, sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
4: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum. Seviliyorsun ağabey.
5: Merhaba Arif Güven, şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
6: Selam Arif, TEDAŞ çalışanları olarak şu anda Çanakkale'den Yenice'ye doğru gidiyoruz.
7: Selam Arif, ben Mert. Bilecik'ten Eskişehir'e taburcu olan annemi almaya gidiyorum. Ve aynı zamanda seni dinliyorum. Çok keyifli bir yolculuk oluyor benim için. Çalışmaların başarılarının devamını diliyorum.
8: Selam Arif abi. Ben Keşan'dan Nadir. Şu anda Keşan'dan çıktım yola. İkinci durak Malkara. Ayrabol'da verdim mola. Alpullu Baba Eski Vergat. Son durak Burgaz.

0: bu gece bizim.
1: Selam Arif. Seni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
2: Arif abi merhaba, ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım. Saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun. Çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Gen diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin. Bay bay.
3: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif Baba, ben Gebze'den taksici Orhan. Seni 5-6 aydan beri takip ediyorum, sessiz dinleyicinizin. Abi çok gülüyorum sana takside. Ama sana böyle harbi rahatsızım. Ben de rahatsızım sana karşı. Gülüyorum, müşteriler bana bakıp gülüyor. Senin hayatını merak ediyorum abi. Sen radyoya gelmeden önce ne yapıyorsun? Çıkınca ne yapıyorsun? Hayatını çok merak ediyorum abi. Yayın hayatında başarılar diliyorum.
5: Arif abi merhabalar. Seni dinlemek her zamanki gibi çok güzel. Seni ilk dinlediğimde müsait olmadığım bir ortamdaydım. Ve dedim ki bu ismi aklımda tutmam lazım. Nasıl tutacağım, nasıl tutacağım? Hafızam da hiç iyi değildir. Arif'i Galatasaraylı, Arif'ten Güven'i de Ali Güven diye bir şarkıcı vardı abi. Biliyorsun, bilirsin sen. Ondan aklımda tuttum. O gün bugün dinliyorum abi.
6: Abi valla seni ilk dinlediğimde çok tuhaf bir radyo programı olduğunun farkına vardım ama böyle bir çılgın program olacağını hiç düşünemedim.
7: İlk dinlediğimde vay be ülkemizde bunlar oluyor muymuş dediğim olaylar, baktım gerçekten de oluyormuş be abi.
8: Arif Güven Show'da.

0: doğru canım kardeşim. Evet, haberler bir tık böyle bir canımızı sıktı, farkındayım. Bir tık da bizi eğlendiren haberler gelsin. Buyurun. Hiç gitmediği Şanlıurfa'dan gelen Ceza Makbuz'u aileyi karıştırdı. Yozgat'ta yaşayan Fuat Uyar daha önce hiç gitmediği Yozgat'tan gelen 1506 TL'lik trafik cezası ile neye uğradığını şaşırıyor. Eşinin de kendisine inanmadığını, bu nedenle sıkıntı yaşadığını dile getiriyor. Yenge malumunuz demiş ki, sen hangi ara gittin Şanlıurfa'ya? Dolayısıyla da canım kardeşim, vallahi yenge başın etini yiyordur. Malum muhteşem yüzyılda gördük abi. Hakikaten söylüyorum. Sen koca padişah da olsan o dırdırdan kurtulamıyorsun. Şimdi bu abi nasıl kurtulsun? Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan minare ustası Fuat Uyar, evine gelen makbuz ile hayatının şokunu yaşadı. Kırmızı ışık ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle evine 1506 liralık trafik cezası gelen Uyar, cezanın Şanlıurfa'da kesildiğini gördü. Hayatı boyunca Şanlıurfa'ya gitmediğini ifade eden Uyar, cezanın 2015 model bir araca kesildiğini, ancak kendi aracının 2019 model olduğunu da söylüyor. Şimdi ikiz plaka mağduru olduğunu söylemiş Fuat kardeş. Sorunun çözülmesini bekliyor. Bakalım neymiş hikaye? Bir caminin minaresini inşa ettiği sırada evine ceza makbuzu geldiğini anlatan Fuat Uyar, geçen gün evime ceza makbuzu gelmiş, trafik cezası. Akşam eve gittiğimde ceza makbuzunu getirin bakayım ne olmuş dedim. Kırmızı ışık ihlali olduğunu söyledi eşim. İlgimi çekti. Normalde ben hiç diyor faturalara bakmadan gider öderdim. Ya da işte telefondan, mobil sistemden ödeme yapardım. Kırmızı ışık deyince dikkatimi çekti. Çünkü ben kırmızı ışık ihlali konusunda çok dikkatliyim demiş. Kesinlikle öyle bir şey yapmam. Orada Şanlıurfa yazıyordu. Şanlıurfa'ya hiç gitmedim. Eşim de Şanlıurfa'yı duyunca, hayırdır ne oldu? Sen Şanlıurfa'ya niye gittin? Niye bizim haberimiz yok dedi. Fuat kardeş, ayıkla şimdi pirincin taşını. Bak yengenin sorular arka arkaya gelmiş yemin ediyorum. Diyor ki orada diyor Şanlıurfa yazıyordu. Şanlıurfa'ya da hiç gitmedim. Eşi Şanlıurfa'yı duyunca soru bir, hayırdır ne oldu? Soru iki, sen Şanlıurfa'ya niye gittin? Soru üç, niye bizim haberimiz yok? Dedi. Şanlıurfa'ya gitmedim, gitsem bilginiz olurdu dedim. Oradan ayrı bir sıkıntı yaşadık diyor. Evde de bir problem olmuş zaten yani. Ceza makbuzunu detaylı inceleyen Uyar, diğer ceza gelen makbuzu incelediğinde ise plaka aynı, fakat diyor araç modeli ve markası farklı. 2015 model gri bir araba olduğu yazıyor. Ben diyor benim arabam 2019'da aldım diyor. 2019'dan beri de hiç plakasını değiştirmedim. Yani gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Tedirginlik içerisindeyim. Yardım etmelerini bekliyorum yetkililerin demiş. Şikayette bulundum demiş. Şu anda sonuç bekliyormuş ama ne zaman gelir o da bilmiyor. Ve demiş bu cezayı da ödemek istemiyorum. Buyurun, madem şimdi trafikteyiz yavrum, hakikaten şaka gibiyiz bak. Bilecik'te tartıştıkları muavin ve şoförün kendilerini araçtan indirmesine sinirlenen yolcular diyorlar ki sen bizi nasıl arabadan indirirsin? Hemen yakınlarını topluyorlar abi. Lak diyorlar ki bu araba nerede? Burdur'da. Burdur otogarında abi bildiğin otobüse saldırıyorlar. Fakat bilmedikleri bir gerçek var, o da şu. Eskişehir'de zaten tartıştıkları şoför ve muavin arabadan abi inmişler, değişim yapmışlar. Dolayısıyla da konudan hiç haberi olmayan şoför, konudan hiç haberi bile olmayan, tartışmadan haberi bile olmayan belki muavin, yola devam ederken yanlışlıkla bu arkadaşlar dayak yiyor. Şaka gibi yemin ediyorum ya. Bilecik'te tartıştıkları muavin ve şoförün kendilerini araçtan indirmesine sinirlenen yolcuların yakınları Burdur otogarında otobüse saldırdı. Eskişehir'de değişim yapıldığını bilmeyen saldırganlar yanlış şoför ve muavini maalesef darp etmiş. İnşallah çok ciddi bir şey yoktur. Olay gece 23.50 sıralarında Burdur şehirler arası otobüs terminalinde meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için Buzlu Turizm'e ait plakayı vermişler. Velhasıl geçelim. İşte MC 52 yaşında, eşi SC 49 yaşında. Yolda otobüsün mola vermemesi konusunda muavinle tartışıyor. Muavin de 21 yaşında. Bunun üzerine MC ve eşi Bilecik'te otobüsten iniyor. MC ve eşi SC durumu Burdur'da bulunan akrabalarına bildiriyor. Onlarda da nasıl hırs varsa taksiyle Burdur'a gelmek üzere yola çıkıyorlar. Şahısları indirdikten sonra yoluna devam eden otobüs ise Eskişehir'de şoför, Kütahya'da ise muavini değiştiriyor. Olaylardan habersiz Burdur Otogarı'da giriş yapan yolcu indiren şoför Ali Çelebi, ikinci şoför Yasin E ve muavin Mustafa Erdoğan'a otobüsten, hani bunları indiriyorlar, MÇ ve yakınları, bildiğin abi bir anda sopalarla dalıyorlar. Şoförler ve muavini darp eden şüpheliler daha sonra geldikleri araca binerek olay yerinden de kaçıyor. Dolayısıyla abiler de ne olduğunu anlamıyor çünkü olaydan haberimiz yok diyorlar. Al bak, ara başlıkta bu. Bir anda saldırdılar, ne olduğunu anlayamadık. Vallahi uzun uzun haberi vermişler şimdi canım kardeşim de. Çok enteresan, hakikaten çok enteresan. Var bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabiliyorsa canım kardeşim sen bir yere ayrılma. Baba birazdan mı? Evet birazdan bir parti daha haberlere bakacağız. Günün konusu gelecek mi? Elbette gelecek.
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Ah aparım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım.
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Babadan, Zeytin dededen kalmalı, programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: sesini biraz daha yükseltin.
1: Sebep?
0: Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Havasına, suyuyla, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette buram buram memleket haberleri. Şimdi gözüme takılan böyle bir haber var. Buradan istilerden başka bir habere geçiş yapacağım. Bakınız, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda Ankara'nın en popüler mekanlarından birisi olan İskitler'deki Bizim Köftecinin köftesinde tek tırnaklı eti tespit edilmiş canım kardeşim. Şimdi şöyle bir şey var. Tarım ve Orman Bakanlığı en son dün müydü, evvelsi gün müydü? Geçen artık dayanamadılar çünkü belli aralıklarda bu listeyi açıklıyorlar. Hangi firmaların hangi ürünleri hileli diye. Kaç firma var biliyor musunuz? Valla 500 küsür firma. Babacığım o onu katmış, bu buna bunu katmış. 500 küsür firmanın tek tek ismini de açıkladı. Ki siz de bakabilirsiniz. Ki illaki bir tanesinden bir tanesini yemişsinizdir. Yani yemişizdir ya. Kesin yemişizdir abi. 500 küsür firma. Harbiden en son Canan Hoca'nın dediğine geleceğiz. Onu yemeyin, bunu yemeyin, onu yemeyin, bunu yemeyin. Dedik ne yiyeceğiz? En son kafayı yiyeceğiz galiba. Valla bak ne firmalar var. Hani yok oğlum bak bu çok hakikaten sağlam firma dediğiniz firmalar ne hileler yapmışlar abi. 500 küsür dediğimiz gibi. Hatta 590 küsürdü galiba. Al bak bu da sözüm ona Ankara'nın en popüler mekanlarından birisiymiş. Bizim Köftecinin köftesinde de tek tırnaklı eti tespit edilmiş. Valla ne yiyoruz ne içiyoruz. Tey kimse bilmiyor ya. Şimdi ne oluyor ne bitiyor bakalım bakalım bakalım canım canım. Şöyle bir avcılara gidelim. Bakınız avcılarda şimdi iddiaya göre böyle yüzey temizleyici malzeme almışlar 21 ton. Fakat depoda yer olmayınca demişler ki ya bu 21 ton yüzey temizleyicisini biz bir şimdilik böyle bir boş bir araziye indirelim. Üzerine de böyle demişler bir branda çekelim. Örtelim. Binlerce şişe temizleyici varmış. 21 tondan bahsediyorum. Şimdi sen bunu boş bir araziye indirirsen, üzerine branda da çeksen, 21 ton yüzey temizleyicinin 11 ton, özür dilerim, 14 tonu çalınmış. Abi 21 ton mal indiriyorsun, 14 bin tonu çalınıyor. Firma sahibi de kalan ürünlerden bir kısmını apar topar hemen arabalarla götürmeye çalışmış fakat... Şimdi geri kalan bu 14 tondan da geri kalanlardan da çevredekiler kapış yapmışlar. Şaka gibiyiz hakikaten söylüyorum. Bakalım olay ne? Cihangir Mahallesi'nde yaşanmış olay. İhraç edilmek üzere Esenyurt'taki bir firmaya imal ettirilen 21 ton yüzey temizleyici tırlara yüklenerek avcılara götürüldü. Pazartesi günü verilen adrese gelen şoföre depoda yer olmadığı belirtildi. Tır şoförü yükü indirmede ısrar edince temizlik ürünlerinin yer aldığı koliler aynı mahalledeki boş bir arsaya indirildi. Kolilerin üstü branda ile örtüldü. Boş arazide sabah saatlerinde temizlik ürünlerini görenler alabildiklerini araçlara doldurup uzaklaştı. Firma ortaklarından birisi adrese geldiğinde 21 tondan 14 tonun çalındığını tespit etti. Geri kalan ürünleri kurtarmak için araç kiraladı ve depoya nakletti. Çevredekiler parçalanan kolilerden boş arsaya saçılan binlerce ambalajlı yüzey temizleyiciyi... Abi bildiğin... Almışlar onlar da kapış yapmışlar. Arsaya dağıtılan temizlik ürünlerini fark eden çevredeki vatandaşlar ürünleri almak için birbiriyle yarıştı. İkinci bir ceza ile karşılaşmak istemeyen firma ortağı M.I. ise ürünleri almak isteyenler demiş alsın artık izleyebiliriz. Çünkü hani demişler ki önce ya bu işte buraya serdiler tamam 14 bin tonunu çaldık biz onda sıkıntı yok da işte burada demişler görüntü kirliliği oluşturuyor. Dolayısıyla firma sahibine zaten çevreyi kirletme suçundan böyle bir 5 bin lira para cezası kesilmiş. Sonra bakmışlar demişler vatandaş da bunları kapış kapış alıyor götürüyor. Demiş vallahi tamam biz hiç sesimizi çıkartmayalım ikinci bir ceza yemeyelim. Dolayısıyla firma ortağı M.I. ise ürünleri almak isteyenleri izlemekle yetindi. Senin gözünün önünde 14 ton malın çalınmış canım kardeşim. Ve yine vatandaş kapış kapış alıp götürüyor. Sen de senin malını sadece izlemekle yetiniyorsun yani. olmuş? Ürünlerin bir kısmı çevredekiler tarafından alınırken belediye ekiplerinin verdiği sürede dolmuş ekipler son kalan ürünleri de kepçelerle kamyonlara yükleyip götürmüşler. Hiç affetmemişiz abi, hiç. İndiregen diyemem. Şimdi böyle zamanlarda sıkılıyoruz. Canım kardeşim, günün konusunda elbette veriyor muyuz? Veriyoruz. Günün konusu bugün şey olacak. Burada şimdi hani her ne kadar şimdi ev hanımlarından bahsediyor olsak da aslında hepimizi ilgilendiren bir konu. Beyler, bu konunun bende alakası yok demeyin. Özellikle evli olanlar da çok yapıyordur mesela. Bekar olanlar da çok yapıyordur beylerden. Babacım, hepimizin içerisinde anladığım kadarıyla bir tık böyle bir ev hanımlığı özelliği var. Mesela canım ciğerim, hani cidden evimize gelen misafirleri doyuruncaya kadar uğraşıyoruz. Bu kime ait bir özelliktir? Genelde ev hanımlarına ait bir özelliktir. İşte ortalığı toplamak mesela. Biz de bekar da olsak, evli de olsak, ki evliler daha çok toparlıyor. Velhasıl hani adam ne yapıyor abi? Ortalıkta bir bardak çanak varsa alıyor, hemen kaldırıyor değil mi? Mutfağa götürüyor. Ya da işte şöyle söyleyeyim, ben mesela bekar yaşıyorum ama bu da bir nevi ev hanımının özelliğinden birisidir. Yavrum aç. Mesela buzla pişirilmeye hazır her daim böyle bir börek vardır. Her daim böyle bir köfte vardır, hazır börek vardır falan peşman işte. Bunları bulunduruyor olmak da ne özelliği abi? Ev hanımı özelliği. Ya da şöyle söyleyelim, birçoğumuz bak bekar yaşıyor olsanız bile, ki haftanın belli günleri bana da temizlikçi geliyor. Ama genelde annelerimiz böyle yapmıyor mu? Ev hanımları böyle yapmıyor mu yavrum? Temizlikçi gelmeden önce baba adettendir bir tık böyle bir evi kendin de temizlersin ya. Ben de öyle yapıyorum abi. Bir tık ortalığı böyle bir temizlemeye çalışıyorum. Ondan sonra diyorum abla detaylı temizlik yapar. Velhasıl dediğimiz gibi bu her ne kadar kadınlarımıza ait bir konuymuş gibi olsa da değil. Çünkü evli de olsan, bekar da olsan yavrum evinde bir şeyler yapıyorsun. Soralım bakalım sevgili dinleyenler. Sizin en böyle bariz ev hanımı özelliğiniz ne abi? Evet abi, ben de evde şunu yapıyorum vallahi dediğiniz ne var abi? Şimdi kadınlarımız zaten onlar yapıyorlar. Beyler, size de soralım. Öyle abi, yapıyoruz işte. Benim Allah rahmet eylesin annem de eve kim gelirse gelsin abi doyuruncaya kadar uğraşırdı yani. Şimdi bakıyorum ben de öyleyim. Ayıptır söylemesi, bahçede mangal yakıyoruz. Birader ondan alsana ya, birader bundan alsana ya diye diye bir hal oluyorum. İşte bu da bir ev hanımı özelliği. Velhasıl konu anlaşıldı. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, evet abi, benim de en bariz ev hanımı özelliğim budur dediğin ne varsa yaz, yolla.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Kuzey Almanya.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Seni sadece bir aydır dinliyorum ve herkesin dediği gibi şeyler demeyeceğim. Adamın demesin 10 numara 5 yıldız falan. Onun yerine You Are The Best diyorum. Sevgiler Londra'dan. Bye. You Are The Best.
5: Abi seni her gün dinliyoruz ya. Süpersin Arif abi. Böyle devam. Selamlar Hollanda'dan.
6: Arif abi, Kapadokya'dan günaydın. Turistlerle birlikte gökyüzünden seni dinliyoruz. Takipteyiz.
7: Arif abi çok üzgünüm. Seni dinleyemiyorum. Annem beni okula gönderiyor. Keşke okula olmasaydı.
8: Arif, senin yüzünden personelle papaz olacağız. Senin sesin gelmiyor diye adam makineyi açmıyor. Böyle bir şey olamaz.
9: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: bop, baby, do wah. Doobly bop, bop, baby, do wah. Doobly bop, bop, baby, do wah. Dop, dop, baby, do wah.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Arif Güven Show.
1: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız, buradayız. Sevgili dinleyenler, malum artık programı ortaladık. Dolayısıyla da dinleyenlerimize kafayı dağıtmak için günün konusunu verdim. Evli olsanız da, bekar olsanız da beyler, bizim de malum var böyle özelliklerimiz. Dolayısıyla da sorduk, dedik ki annelerimizin, ev hanımlarının bazı özellikleri vardır. Bizde de vardır. Bu işte ortalıkta ne bileyim abi, masanın üstünde böyle bir bardak görüyorsak alıyoruz, mutfağa götürüyoruz gibi. Ne bileyim, eve gelen misafirlerimizi bekar da olsak, babacım doyuralım, İyice yesin, aç gitmesin gibi. Bunların hepsi biliyorsunuz ki ev hanımı özelliğidir. Dolayısıyla bugünün konusu bu. Sordum dinleyenlerime. Canım kardeşim senin, babacığım benim de ev hanımı özelliğim bu dediğin ne var? Aa bak, yemek yaparım abi diyor. Ne istersen parmaklarını yersin vallahi. Güzel. Daha ince detaylar gelecektir muhtemelen. Yemek yapmak bir, bulaşık yıkamak iki, ortalığı toplamak üç. Abi sonrası ayıptır, geriye ne kaldı diyor. Bari demiş bir cinsiyet değiştireyim. Hayır canım ya, ortalığı toparlamak babacığım kötü bir şey değil ki. Bulaşıkları yıkamak da kötü bir şey değil. Aa bak, genelde zaten beyler, abi bütün aşçılara falan baktığında memlekette deme, genelde beylerdir yani. Beyler güzel yemek yapar. Demiş ki abi benim de özelliğim bu. Bir saat içinde iki çeşit yemeği ocağa koyarım vallahi. Ne güzel bak. Benim de abi en ev hanımı özelliğim bu. Ben pişireyim, birileri yesincilik. Genelde böyle olur. Mangal başındayken bu çok olur değil mi? Mangalın başında mutlaka birisi vardır abi. O ilgilenir işte etlerle. Artık ne pişiyorsa orada. Sen de işte masadan seslenirsin. Hadi be birader gel sen de ye. Yok yok oğlum, şişeyim. Ben zaten burada kokusuyla doyuyorum falan der. Oysa löp löp kendi orada daha çok götürür yani. Aa bak, canım kardeşim yollamış. Abi benim de en ev hanımı özelliğim bu. Ortalıkta bardak tabak görürsem hemen diyor mutfağa götürün. Doğru söylüyorsun. Bunu yapıyoruz abi. Rahatsız oluyoruz çünkü. Aa bak, ince detay işte ya. Ben buna bayılıyorum. Demiş ki benim de annemden gördüğüm kadarıyla ev hanımı özelliğim bu abi. Sehpada kalan su damlasını bez yoksa kazağın koluyla silmek. Ben de dağınık ve tozu sevmiyorum abi. Her zaman misafir gelecek şekilde temiz ve düzenli oluyorum. Güzel. Beyazlarla renkleri ayırıyorum abi diyenler de var. Aa bak, mutfakta asla yardım istemem abi. İlla kendim yapacağım demiş. Benim bir özelliğim yok abi. Sadece kahve yapamıyorum.

0: düşündüm de benim annemle olan özelliğim ne diye. Benim de buldum diyor abi, en ev hanımı özelliğim şu. Kendi kendime söylenebiliyorum. Genelde anneler bir şey kızdığı zaman kendi kendine söylenir ya. Evet, doğru söylüyorsun ya. Bak ben de annem gibi arzu yollamış. Şimdi genç kızlar çok şey diyoruz ya böyle, anlamazlar onlar. Eski topraklar daha iyi bilir falan diyoruz ama abi yanılıyorsun. Bak demiş ki, bulduğum her meyveyi reçel ya da tatlı yapıyorum. Bak ne güzel, annesi öğretmiş. Benim de ev hanımı özelliğim abi. Annemle cumartesi pazara gittik. 16 kilo domates aldım eve gidiyor. Domatesleri yıkadım, soydum, doğradım, biraz kaynattım. Evet, kavanozlara koymadır bu malumunuz, kışa hazırlık. Doğru. Benim ev hanımı özelliğim abi, kapı önü muhabbeti diyor. Sanalda bile kapı önü muhabbeti yapıyorum abi. Tam işim çıkmış veya diyor uykum gelmiş, sohbeti sonlandırıp gideceğim derken o bir laf atıyor, ben bir laf atıyorum, konu uzayıp gidiyor. 20 dakika gruptan ayrılamıyorum abi. Evet. Bak patron, ben de senin gibi bekar yaşıyorum, ütü yapmak konusunda üstüme tanımam demiş. Ay kardeşim benim ya. Aa bak, annemden görüyordum. Üniversite yıllarında ben de öğrenmiştim. Biten zeytinyağı şişesindeki son zerre diyor, kapağı inesiye kadar saatlerce şişeyi ters tutuyorum. Vallahi işte böyle ince detaylar lazım abi. Tabii canım. 0-530-071-43-55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakan. Benim de annemden gördüğüm en ev hanımı özelliğim bu abi. Eve gelir gelmez mutlaka diyor, ev kıyafetlerimi giyerim, iş kıyafetlerimi çıkartırım. Güzel. Bak bu da güzel bir detay. Vay. Üniversite yıllarında yıllarca annemden gördüğüm için yaptım. Benim de ev hanımı özelliğim bu abi. Pilav demledikten sonra diyor, evet, tencerenin ağzını açardım, özenle minik bir havluyla kapatırdım. Annem öyle yapardı çünkü. Doğru. Kapatırlardı, demlensin derlerdi. Annemden gördüğüm için herhalde evlendim, bu huy bana da geçmiş. Komşuya yemek vermek, asla tek porsiyon yemek yapamıyorum. Israrla çok oluyor. Komşumla paylaşıyorum, ne güzelmiş ya, vallahi söylüyorum. Sevgili dinleyenler, artık günün konusu bariz bellidir. Dolayısıyla da ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Yazınız, yollayınız.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: hanımlar baylar, hanımlar baylar. Arif Güven, Arif Güven yayında.
1: Arif Güven.
2: Kurban olduğum buradayız. Valla bir dünya mesaj var. Mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize elbette çok çok teşekkürler gençlik. Dediğimiz gibi şimdi annesi babası çalışan olan vardır. Ama genelde babacığım küçüklüğümüzden beri annemiz gözümüzün önünde. Dolayısıyla da ev hanımı bazı alışkanlıklar, bazı özellikler bize de geçiyor. Bu sebepten dolayı sorduk dinleyenlerimize, dedim ki sizin en böyle bariz ev hanımı özelliğiniz nedir? Buyurun, eşinim yollamış. Benim de en anneme benzeyen özelliğim Vlada'nın yaptığı diyor temizliğe güvenmem. İlla ki kendi ellerimle silerim yerleri. Dip köşe. Vay be. Bak bu güzelmiş ya. Diyor ki abi yıllarca üniversitede tek başıma yaşadım. Doğru düzgün yemek yapamamama rağmen, oraya buraya herhangi bir yiyecek götürmeme rağmen 1 milyoncuda bulabildiğim sayıda saklama kabım var abi. Ne yapıyorsun diye soracak olursan hiçbir şey yapmıyorum. Saklıyorum sadece demiş. Benim de en ev hanımı özelliğim, İnatçı tozlar ve kirlere karşı çelik gibi iradeye sahibim. Hayat kısa, tozlar uçuyor demiş ya. Tövbe estağfurullah, tövbe. Benim annem de öyleydi abi. Ben de ona benzemişim. Kendi yaptığımdan başka hiç kimsenin temizliğini beğenmem diyor. Ama bu durum aşırı yıpratıcı bir durum. Evet, doğru söylüyorsun. Benim ev, en ev hanımı özelliğim abi. Annem de çok yorulduğu zaman öyle yapıyordu. Ben de öyle yaptığımı fark ettim. İstediğim zaman yayılıp yatıyorum demiş ya. Bak anneme benzemişim abi. Çok güzel zeytinyağlı yaprak sarması yaparım. Ne diyorsunuz yahu? Vallahi. Benim annem de böyle yapıyordu abi. Dolayısıyla benim de ev hanımı özelliğim bu. Demiş ki büyük bir temizlik yaptığım zaman, şimdi hangi odayasa, gece aklıma geldikçe girip girip bakıyorum. Ne güzel oldu, tertemiz oldu deyip tekrar çıkıyorum. Annemden gördüm. Benim de en ev hanımı özelliğim bu abi. Temizlik yaptıktan sonra hemen kendime kahve yaparım. Güzel. İşte böyle ince detaylar lazım canım kardeşim. Bakalım arkadaşlarımızın. Bak çok güzel ocak silerim demiş. Özellikle patates kızartması yaptıktan sonra abi. Bekar yaşıyoruz malum. Güzel. Benim ev hanımı özelliğim abi, evden çıkmak istememek. Annem de sürekli öyleydi diyor. O bende de var biliyor musun ya? Valla asosyalim herhalde ben ya. Şimdi tabii ki hani bir dünya arkadaşımız, dostumuz var. Çok sevdiklerimle birlikte vakit geçiriyorum ama birçoğunu da iptal ediyorum yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak abi biz şimdi eleştiriyoruz falan da çok zor ya. Düşünsene, ülkenin cumhurbaşkanısın. Ya çok özür diliyorum, böyle bir öksürük geldi de. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi abi plan belli, program belli. Dolayısıyla da önüne böyle bir liste veriliyor. Sallıyorum, ayın 15'inde Japonya'da olman lazım. 16'sında bilmem nerede olman lazım. Abi hiç bu işler bana göre değil ya. Bir de cumhurbaşkanısın. Yani şimdi normal sıradan bir vatandaş olsan karşı tarafa yalan uydurabilirsin. Ne diyeceksin abi? Memlekette deprem oldu, gelemem desen yalan. Çünkü basın diye bir şey var artık yani. Ben zaten kalabalığı sevmiyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bir ülkenin cumhurbaşkanı falan olsaydım, babacığım bizim Japonya ile hakikaten söylüyorum yani ilişkilerimiz sıfırdı. Niye? Cumhurbaşkanı oraya gitmiyor diye. Sebep kalabalık diye yani. Vallahi gitmezdim herhalde, bilmiyorum yani. Japonya, Çin nerede? TTT yani. Vay be. Benim de en ev hanımı özelliğim bu abi. Annemden kaptım diyor. Kendim el açma, mantı ve baklava yapabiliyorum. Ne güzelmişsiniz ya. Vallahi. Ben de turşu yapabiliyorum abi. Evet, onu ben de yapmıştım ya. Turşu değil de ben ne yaptım abi? Şey yaptım. Zeytin yaptım değil mi? Zeytin ağaçları vardı bahçemde. Kırdım. Çok da güzel oldu abi. Vallahi internetten bakarak yaptım. Bayıldılar bizimkiler. Günün konusu yavrum bariz belli, iki parti mi? Sevgili dinleyenler ayrılmayınız, çünkü daha iki parti bakmak durumundayız galiba, öyle mi? Evet abi, iki parti daha bakacağız.
1: Yeni bölüm. Ömer. Yeni bir macera

0: Arif abi, benim adım da Arif. Seni ilk dinlediğimde çivi çakıyordum abi. Samsun Bafra'dan sevgiler.
1: Selam Arif, seni ilk dinlediğim gün bugün. Çok heyecanlıyım. Çok trafik var. İzmir'den ses kaydı yolluyorum. Ben Selin.
0: Arif, biraz önce abonenin suyunu kapattım. Garibim duşta kaldı. Söyle bizi affetsin.
2: Seni ilk dinlediğimde Arif Güven çıldırmış olduğunu düşündüm ve ben de çıldırdım.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. İstanbul Gebze'de sanayide dinlemiştim. O günden beri her programını dikkatle ve itinayla dinliyorum.
5: Selam Arif, seni ilk dinlerken trafik polisi çevirdi, deli misin, ne gülüyorsun kendi kendine dedi. Bu da ilk bir hatıra.
6: Arif Güven, show.
4: Arif abi, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. Eskaza denk geldi. Hemen radyoya kaydettim. O gün bugündür her programını dinliyoruz abi. Saygılar.

Ne oluyor, ne bitiyor? Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Buyurun. En ev hanımı özelliği de diyebiliriz. Ya da anneme çekmiş bu özelliğim diyebiliriz. Çünkü onları görüyoruz sürekli gözümüzün önünde. Evet abi, ben de annem gibi böyle yapıyorum dediğiniz ne olabilir? Bu da olabilir aslında. Günün konusu. Bak demiş ki, ben annemden sürekli öyle görüyordum. Şimdi ben de böyle bir şey yapıyorum. Evet, benim gözümde böyle bir manzara var. Eskiler bunu çok yapıyorlar dedi. Konu şu. Başım ağrıdığında tülbent sarıyorum başıma abi. Evet ya, anneler bunu yapıyordu, hakikaten yapıyorlardı yani, değil mi? Başı ağrıdıklarında böyle bir tülbent bağlıyorlardı. Rambo gibi oluyorlardı. Benim de anneme çekmiş özelliğim evde hiçbir zaman için etrafın dağınık olmasına ve kirli olan kıyafetlerin banyoya atılmadan bırakılmasına hiç hoşuma gitmez diyor. Evet, doğru söylüyor. Adem İzmirli, canım ciğerim, Adem'im yollamış. Bakan bakan bakan bakan bakan bakan. Benim en ev hanımı özelliğim abi, elektrik süpürgesiyle halıyı süpürürken süpürge hortumunun yerinden çıkıp televizyonu kırması. Bu arada erkeğim, çok fazla yürümeyin, anlamıyorum bu işlerden demiş. Mecbur kalınca yapıyorsun yavrum. Bekar olunca ya da işte üniversite yıllarında. Benim en ev hanımı özelliğim abi, acayip güzel yemek yaparım ve yemek yaparken çıkan bulaşıkları anında yıkarım. Evet doğru. Gece yatmadan önce evi toparlamak. Annemden bana huy kaldı. Ne olur ne olmaz. Maazallah diyor. Sabahın köründe bir şey gelir başımıza. Erkenden çıkmak zorunda kalırız ya da misafir gelir. Bu da benim annemden kalma özelliğim. Eyvallah. Patron iyi yayınlar. Eyvallah çiçeğim. Küçük ev aletlerine takıntım abi. Bak diyor ki, benim en ev hanımı özelliği annemden kaptım abi. Perdeleri yıkadıktan sonra bakıp bakıp ne kadar da pismiş demek. Ama insan içgüdüsel bunu veriyor değil mi? Bu tepkiyi veriyor yani. Buraya şey oluyor ya şimdi, yıkanmışsa mesela, hani ben tabii ki çok anlamam bu işlerden de. Neyse yani, bu geliyor mesela, temizlikçi abla işi bitirdiyse perdelere bakıyorum. Diyorum ne kadar pismiş eskiden ya. Kışlık domates daha yeni yaptık. Benim en ev hanımı özelliğim abi. Şimdi oturduk yaptık diyor. Tamam ne güzel işte ya. Allah rahmet eylesin. Benim de annem böyle yapardı abi. Odanın tozunu aldıktan sonra diyor, çay içip tozunu aldığım yerlere bakmak. Ben bu işlerden çok fazla anlamazdım ta ki pandemi zamanında. Ya sormayın, pandemide hepimiz ekmek yaptık abi. Hepimiz ekmek yaptık. Çatır çatır ekmek yapma makineleri satıldı. Dolayısıyla dışarıya da çıkamıyoruz abi. Pandemi, vallahi ben hiç yapmadım, açık ve net söyleyeyim. Hiç anlamam zaten. Ama baktım bazı arkadaşlarım, yavrum ekmeği çoktan geçtiler, şerbetli tatlılara geldiler. Yani. Bak diyor ki, benim ev hanımı özelliğim bu galiba abi. Pandemi zamanında yoğurt mayalamıştım, evde ekmek pişirmiştim ya. Evet. Ben de annemden gördüğüm için herhalde abi, mutfak tezgahı sürekli temiz olmalı diyor. Tek bir bulaşık dahi olmamalı. Güzel. Bak demiş ki, benim en ev hanımı özelliğim bu abi. Tüm büyük zincir marketlerin indirim ürünlerini biliyorum. Her gün market market geziyorum. O birazcık da artık hani ekonomiyle alakalı bir durumda olabilir çiçeğim, bilmiyorum yani. Tövbe estağfurullah demiş ki, mutfak tezgahını silerken istemsiz şekilde popom sürekli sallanıyor abi. Ya anneler bunu yapıyorlardı, evet ya, bir yolculuğa çıkacaksanız hemen böyle şey koyardı işte. İşte poğaça yaptım oğlum. İşte kek yaptım oğlum gibi, değil mi? Şimdi fark ediyorum ki yıllar geçti, ben de aynı şey yapıyorum abi. Çocuğum bir yere gidecek olursa hemen diyor poğaça yapıyorum. O tarz şeyler yapıyorum. Yolda aç kalmasın diye. Vay güzelmiş. Buyur bak.
Dedim ki sevgili dinleyenler, işte bekar yaşıyor olabilirsiniz, ne bileyim evlenmiş ayrılmış olabilirsiniz. Dolayısıyla hepimizin böyle bir içinde bir tık böyle bir ev hanımı özelliği var. Benim verdiğim örnekler vardı. Yavrum çok acıktığında böyle hemen long diye yemek yapabilecek bir adam olmadığım için işte dolapta, işte buzlukta, ne bileyim abi işte soğutulmuş börek oluyor, çörek oluyor. Bu ne? Saklıyorsun, stok, işte ev hanımı özelliği. Ya da işte bir yerde bardak gördüğün zaman geçerken şunu da bırakayım diyorsun. Şimdi buna istinaden günün konusu buydu. Gelen mesaja bak. Erkek dediğin çamaşır suyu kokmalı abi. Canım kardeşim benim ya. Sevgili dinleyenler, ayrılmayınız. Son parti mi abi? Evet, son parti. Böyle bir daha bir bakacağız. Ondan sonra gidişatı zaten biliyorsunuz.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

Parti. Şöyle bir mesajlara bakalım. Canım kardeşim, en son okuduk. Dedik ki böyle bir mesajımız vardı. Erkek dediğin çamaşır suyu kokmalı. Buyurun, annemizden geçen uylar diyebiliriz. Bak diyor ki, dağınıklığa tahammülüm yok abi. Bir gazoz kapağı bile olsa anında çöpe gidecek. Dağınık mutfak içimi sıkıyor. Hemen toparlamak lazım. Evet. Buyurun. Oh koçum benim be. Bu saatte bana yollanacak mesaj mı bu? Kurban olduğum, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bak mesajın güzelliğine bak. Barış'ım yollamış. Abi mangalın başına geçerim. Yandan etleri götürürüm. Yanında diyor beyaz su diyelim. Böyle bir keyif yaparım. Buyur gel, davetlisin demiş oğlum. Zaten bir deli iş yapıyorum. Dört duvar arasında hakikaten söylüyorum. Bazen dile getiriyorum. Beni bu işe kimin iktirdiğini bir bilsem, bir hatırlasam şu anda gider kafasını kırarım. Bir de böyle zamanlarda böyle teklifler yolluyorsunuz bana. İyice kafayı yiyorum yani. Ama diyor bulaşıklara karışmam, bulaşık sende. Hiç sıkıntı yok yavrum. Toparlıyoruz artık. Bakayım. Rahmetli dedem hep çorapsız gezerdi. Eve gelince ayağının altına ufak bir kırıntı, başka bir şey gelsin, koca evi süpürtürtürdü. Evde dolaşırken çıplak ayağa bir şey yapışmayacak diyor. Şimdi ben de öyleyim. Ben de öyleyim. Şimdi ekmek kırıntısı falan geldiğinde ben de mutsuz oluyorum tabii de. Şeyde çok mutlu oluyorum ama. Bazen böyle yazın çıplak ayakla evin içinde geziyorsun. Bir bakıyorsun, bir tane karpuz çekirdeği yapışmış. Çok mutlu oluyorum ben. Niye bilmiyorum. Vallahi.

Ya bu benim dediğim durum galiba. Diyor ki bak abi ben de atamıyorum kızlarıma, çağırıyorum Serra ya da Berra deyip cevap veriyorum. Alışıp tepki de vermiyorlar. Bu şey durumu benim anlattığım hikayeye istinaden söyledin herhalde. Çünkü Allah rahmet eylesin. Annem odadan sesleniyordu abi. Arif diyor, efendim diye sesleniyorum. Baba gerisi gelmiyordu yani. Diyor ben herhalde tamam halletti işini. 2-3 dakika geçiyor. Ben yine odadayım. Arif diyor, diyorum efendim anne. Babacığım yine gerisi gelmiyor. Bir gün dayanamadım sordum. Dedim anne bu keyifli bir şey herhalde yani. Sadece bana efendim dedirtiyorsun, gerisi gelmiyor. Dedim bu senin hoşuna giden bir durum galiba, bilmiyorum yani. Evet abi bakayım. Çok güzel ütü yaparım jilet gibi. Tolgacım yollamış. Vallahi hiç de beceremem yemin ediyorum ya. Hiç de sevmem zaten ya. Bir de böyle bir şey var yani. Buyur. Annemden kalma alışkanlık galiba abi. Terapi niyetine gece saatlerinde ocağa ya da tezgaha çiftliyorum demiş. Hiç işim olmaz yavrum hiç. Abi bizim köy vardı. Dolayısıyla annem şalvarla işte salça kaynatırlardı. O kadar çok hoşuma gider ki yıllar geçti diyor. Ara sıra köye gittiğimde salça kaynatma zamanı ben de mutlaka oradan birisinin şalvarını alır giyerim. Ne güzel işte. Ne güzel yavrum. Bak benim de en ev hanımı özelliğim abi. Yoğurt mayalayabiliyorum. Onu az önce konuştuk. Pandemi döneminde çiçeğim herkes ekmek yapıyordu. Tatlı yapıyordu. Yoğurt mayalıyordu. Evet. Bak benim annem sebzeleri asla marketten almazdı abi. İlla ki pazara gidecekti. Bende de özellik oldu. Pazara giderim, taze taze alırım. Güzel. Müthiş pilav yaparım. Öyle dümdüz pirinç pilavı da değil. Bezelyesinden tut patlıcanlısına kadar, domateslisinden tut havuçlusuna kadar tel tel dökülür pilavın demiş. Sevgili dinleyenler, anladığım kadarıyla hepimiz acıktık. Vallahi. O pilav da şey de çok güzel geliyor bana ya. Bak evde alsan yapsan hakikaten o kadar keyifli gelmiyor, o kadar güzel gelmiyor da işte hayır olsun diye tavuklu pilav falan dağıtıyorlar ya işte cenazede ya da işte hayır olsun diye meydanda. Abi o kadar mı güzel gelir ya? Çok güzel geliyor bana ya. Ha? Evde yapsan o kadar güzel gelmiyor abi. Benim de en ev hanımı özelliğim o abi. Yenge hamile olunca camları ben silmeye başladım. Camları diyor düşmeden silebiliyorum. Biraz tamam kabul ediyorum popom açılıyor ama komşular da problem yapmaz herhalde demiş ya. Buyur. Benim de en ev hanımı özelliğim abi. Dırdır çok şükür demiş ya. Dırdırcı mısın canım kardeşim? Valla bu kadar yeterli olmuş olsun. Gençlik mesaj yolladığın herkese de gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Birazdan böyle bir F5 yapacağız malum. Artık yazıyor gelecek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Yayında.
5: Merhaba Arif abi, ben Rıdvan Kartal'dan. Ya abi, konuyla hiç alakası yok ama sunucu senin ismini söylerken bir an sanki kendimi sirkteymişim gibi hissediyorum ya. Hani sen çıkacaksın, ipin üstünden yürüyeceksin. Hani ateş yanan çember var ya, onun içinden böyle zıplayarak atlayacak mısın gibime geliyor ya.

0: okuyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Kurban olduklarım, mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize elbette canı gönülden bir kez daha çok çok teşekkürler. Şimdi hayatın gerçekleri, memlekette olup bitenlere şöyle bir geri dönüş yapıyoruz. Bir F5 yapalım bakalım. Yazıyor yazıyor haberlerine neler var. En son dediğimiz gibi böyle bir haberimiz vardı. Kurban olduğum avcılarda işte temizlik malzemesi almış bir şirket 21 ton. Fakat depoda yer olmadığı için demişler ki ya burada boş bir arazi var, buraya bırakalım. 21 tonun aynı gece 14 tonu Indira Gandhi çalınmış abi. Sabah bir geliyorlar, 14 ton mal çalınmış. Diyorlar ki biz bu artık 14 ton çalındı, geri kalanını toparlayalım abi. Demeye kalmıyor, vatandaşlar da hurra dalıyorlar. Yani çok böyle rahat bir şekilde hırsızlık yapabiliyoruz. Şimdi çok enteresan bir hırsızlık haberi var. Canım kardeşim, o da şu. Ben böyle zamanlarda hep empati yapıyorum. Şimdi düşün. Babacım, Giresun'da akrabalarım var. Ve sen de İstanbul'da oturuyorsun ve akrabaların sana diyor ki oğlum diyor sana diyor fındık yolluyorum ben diyor ya. Tamam diyorsun baba, yolla. İşte ya, anne artık dayı amca kimse. Sana babacım böyle bir koli geliyor. Kolinin içinde fındık var. Fakat sonra bir detay gözüne takılıyor. Çünkü Giresun'dan canım kardeşim fındık verildiğinde kolinin ağırlığı 18 kilo geliyor. Sana geldiğinde bakıyorsun diyorsun ya bu 18 kilo değil. Ulan merak ediyorsun, bir tartıyorsun. Giresun'dan 18 kilo olarak yollanılan bu kargo, yani fındık, sana geldiğinde 13.50 geliyor. Diyorsun oğlum bu niye oradan 18 geldi de bana 13.50 geldi? Şöyle bir şey olmuş biliyor musunuz? Abiler artık her kimse içinde fındık olduğunu anlamışlar yavrum. Kutuyu köşeden açmak suretiyle bildiğim fındıkları yiye yiye Giresun'dan 18 kilo olarak verilen kargo İstanbul'daki alıcısına 13.50 kilo geldi. Sonrasında belli oldu ki kargonun, canım kardeşim, kolinin, kutunun, artık her neyse, köşesini açmışlar. Hani göz hakkı diyeceğim de bu da çok abartı olmuş. 18 kilo nerede? Yavrum 13.50 kilo nerede? Yani şimdi abi kimin aklına gelir? Hakikaten söylüyorum ya. Ha? Buyurun, araba kullanırken ayağına dolandı, itfaiye seferber oldu. Hep birlikte Adıyaman'a gidiyoruz canım kardeşim. Çünkü benim en korktuğum şeylerden birisi, tahmin ediyorum ki birçok sürücü arkadaşın da, araba kullanan vatandaşların da başına gelebilecek en kötü durumlardan birisi budur herhalde. Baba düşünsene, araba kullanıyorsun, lang diye ayağına bir yılanın sarıldığını görüyorsun. Ben herhalde zaten orada ölürüm yani. Vallahi ölürüm herhalde. Velhasıl Adıyaman'da otomobile giren ve seyir halinde sürücünün ayağına dolanan yılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı, doğaya salındı. Ben bir daha o arabaya binebilir miyim kolay kolay, hiç hakikaten bilmiyorum ya. Çok korkuyorum ya, vallahi söylüyorum, acayip korkarım yani. Yavrum bak, timsahın bile yavrusu şirin, bununki değil abi. Bir sefer yemin ediyorum rüyamda gördüm, ayağımdan beni yılan ısırıyor. Abi bir kalktım ki kanter içinde. Oğlum nasıl etkilendiysem, sabaha kadar yılanın ısırdığı yer acıdı ya. Dedim oğlum rüyada böyleydi, umarım gerçek hayatta hiç denk gelmem yani. Diyor mu ya, yavrusu bile şirin geliyor mesela timsahın. Birçok işte hayvanın yavrusu güzeldir. Timsahın yavrusu vallahi güzel, billahi güzel ya. Bu değil abi. Bir de şey diyorlar ya işte, yılan için soğuk hayvan diyorlar. Doğru abi, çok korkarım. Aynı insan gibi. Köreklendiği zaman sokup zehrini akıtıveriyor. Belki de ben insana benzediği için korkuyorum, bilmiyorum. Böyle de bir sosyal mesaj vermiş olalım. Çiçeğim ne oluyor ne bitiyor? Buyurun hep birlikte Adana'ya gidelim. Adana'ya gidek mi gidek? Adana Kozan ilçesinde bir imam, canım kardeşim, 6 yıldır görev yaptı. Camide yaklaşık 30 hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine artık demiş ki ya bu hırsız mıdır, hırsızlar mıdır, hep aynı adam mı geliyor demiş. Ben bunlara bir not yazayım. Çareyi not yazmakta buldu. Demiş ki ben bu camiye göreve başladığım günden beri bugüne kadar demiş namaz kıldırırken kullandığım yaka mikrofonumu çaldın, cami içi hoparlörleri çaldın, resmi kıyafetimin bir parçası olan sarığımı çaldın, cemaatin ayakkabısını çaldın, caminin lavabolarında canım kardeşim unutulan saat benzeri eşyaları da çalmış. Ve diyor ki ben diyor buna artık böyle bir not yazayım. Not da şu: bak hırsız kardeş, kafir misin? Müslüman mısın? Anlayamadım. Artık bu camiden elini çek. Gerçekten kumbaradaki 3-5 kuruşa muhtaç isen gel diyor bana. Sana iş vereyim. Karnını helal yoldan doyur.

Güney Kore'ye 350 balonluk biliyorsunuz ki dışkı yollamıştı. Valla balonlarla memleketin çöplüğünü, pisliğini Güney Kore'ye yolluyor. Şimdi bugün baktım, bugün yine aynı şey var. Daha önce 310 balonla dışkı yollamıştı. Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp yüklü 200 balon daha atmış abi. Güney Kore'deki birçok hani noktada insanların da bu çöpler insanların üstüne düşmüş. Bu hakikaten bu şimdi böyle bir rivayet var. Derler ki bir balonla bir şey gönderme işi Güney Kore ile Kuzey Kore arasında başlamış. Aslında balonla pirinç göndermeye başlamışlar bunlar. Fakat karşı taraf böyle pislik dışkı yollayınca bunlar da bir tane notla tekrar pirinç yollamışlar. Demişler hanım bu pirinç sizin olsun. Çünkü belli ki herkes kendi yediğini birbirine gönderiyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Yavaş yavaş toparlanma hazırlıkları canım kardeşim. Bu nedir ya? Hakikaten söylüyorum. Bir tane böyle bir adamın fotoğrafı var. Sözüm ona Hindistan'da bir mağarada bulunan 188 yaşında olduğu iddia edilen bir adam var. Gördünüz mü abi? Ha? Oğlum Azrail dedeyi unutmuş resmen. Vallahi 188 yaşındaymış. Dedim oğlum adamın şimdi son haline bak. Yıllarca mağarada yaşamış. Mağarada yaşamış olan bu adamı buluyorlar. Yaşının 188 olduğunu söylüyorlar. Dedim oğlum adamın görüntüye bakıyorsun, yürüyüşe bakıyorsun diyorsun. Bu adam ölmüş. Ancak daha beyne haber ulaşmamış yani. Önce bir videoyu izlemedim ben. Dedim hadi lan oradan 188 yaşında adam mı olur? Adama baktım. Dedim oğlum bu 200 bile vardır yani. Bakmayın böyle söylediğime yine de benden dinç duruyor abi. Sevgili dinleyenler kurban olduklarım vallahi artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Çünküsü bir F5 yapacağız. Bu sefer de bulursak böyle bir helal olsun. Vay be baba insanlık ölmemiş haberiyle artık final, artık veda. Arif Güven.

0: bazen gülmek her şeyi usulca örten bir perde gibidir. O perdenin arkasında hiçbir zaman neler olduğunu göremez insanlar. Sen perdenin önünde gülüşünün arkasına sakladıklarını içine atarak yaşamanın başka bir yolunu bulursun.
1: Bazen öyle bir gülmelerin olur ki en büyük acılarını bile düşmanlarına karşı gizler. Arif Güven.
2: Bazen gülmek bile net bir cevap olabiliyor ama sadece anlayana. Basit bir tebessümle bütün

dinleyenler. Malumunuz dinlemek için bugün de elbette Arif Gülen Showtime'ı tercih eden güzel insanlar, hepinize çok çok teşekkürler. Amaç belliydi, niyet belliydi. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmaktı. İnşallah becerebilmişizdir. Olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Ama tabii ki sonuna kadar affola. Canım kardeşim benim, valla cillop gibi Mercedes fotoğrafı yollamış. Dedim hayırdır? Demeye kalmadı yazdı. Abi arabayı temizleyeceğim. Yarım saattir başlayamadım diyor. Artık gitsen mi? Gidiyorum artık, tamam. Eşlerim çok çok teşekkürler. Hoşça kalın. Çiçem. Buyur, son dakikada olsa sesini duydum. Selamlar abim. 71 Cüneyt canım kardeşim benim. Hoş geldin, kurban olduğum. Allah babacığım, hakikaten bu da yapılmaz ki ya. Ateş yakılmış. Ekmek arası bir şeyler yapılmış. Şimdi söylemeyeyim, canınız çekecek de. Anlık abi, gel bekliyorum. Ne demek? Velhasıl sevgili dinleyenler, artık biz yavaş yavaş programı bitiriyoruz. Valla iyi ki oradaydınız. İyi ki bugün de bizimle birlikteydiniz. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Beni dinlemeyi bırakırsanız gerçekten çok üzülürüm ha. Şaka be şaka. Patronların maaşımı vermezse çok üzülürüm. Yani. Tabii canım, gelse dese ki bu ay maaş yok, çok üzülürüm. Ağlarım, içerim, gece mesaj atarım. Uykudan uyandırırım, sapıklık yaparım. Yani. Yapacak bir şey yok yavrum, hakikaten şöyle diyorum. Halimiz belli, sürekli zamlardan bahsediyoruz, ondan bundan bahsediyoruz. Hepimiz biliyorsunuz ki evimize ekmek götürme derdindeyiz. İşte bazıları da benim gibi, işte havyar olur, istakoz olur. Yine cıvıdın oğlum Arif Güven, valla son derece haklısınız ya. Kafa gidiyor benim abi, nasıl gitmesin ya. Yani şu programda verdiğim haberleri pür dikkat dinlediyseniz, bir insanın kafasının normal kalması mümkün mü ya? Bak bir habere bakıyorum mesela. Haberde diyor ki dünyadan 26 bin ışık yılı ötede kara deliğin fotoğrafı çekildi diyor. Düşün ilginç, teknolojiye bak. Dünyadan 26 bin ışık yılı ötede kara deliğin fotoğrafı çekildi, haberini okuyorsun. Öbür taraftan bakıyorum habere. Lan Gaziantep Üniversitesi'nde soyunma odalarının adını giyinme odaları olarak değiştirmişler mesela. Önceki haber 26 bin ışık yılı ötede kara deliğin fotoğrafı, bu soyunma odası demeyelim, giyinme odası diyelim. Dedim ne güzel, medeniyetler savaşı karşılıklı hamlelerle belli ki kızışıyor. Onlar 26 bin ışık yılı ötede kara deliğin fotoğrafını çekiyor. Biz de Gaziantep Üniversitesi'nde en büyük derdimiz bu. Soyunma odası demeyelim, giyinme odası diyoruz. Taraflar tüm kozlarını oynuyor yani. Şimdi benim bu haberleri okuduktan sonra normal kalabilmem normal mi abi? Değil, kayış boşa dönüyor vallahi billahi. Sevgili dinleyenler, velhasıl artık bitirmemiz icap ediyor. Benim için güzeldi, keyifliydi. İnşallah sizin için de aynı şey söz konusudur. Beğendiyseniz, keyif aldıysanız, babacığım her zaman sizi burada misafir etmek isteriz. Ya da artık program bitiyor, beni unutabilirsiniz. Çünkü nasıl olsa zamanı ve yeri gelince ben kendimi size hatırlatırım.

sen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan herkese selamlar. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ben geldim efendim. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bugün? Keyifler yerinde mi? Yoksa biraz moralsiz misiniz? Dert etmeyin. Gönül frekansınıza yüksek enerjiyle geldim efendim. Ben Şükran. Bugün de yine 2 saate yakın bir süre sizinle harika bir vakit geçireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.

Şıkır şıkır şarkılarla gönül frekansını doldurmaya devam ediyoruz efendim. Siz sadece arkanıza yaslanın, iyi müziğin tadını, müzik dünyasının en üretken isimlerinden Mabel Matiz ile çıkaracağız. Umrum Dışı ile yazın enerjisini frekansımıza taşıyor. Hem melodisi hem de pozitif enerjisiyle tam bir yaz şarkısı. 20 dansçının eşlik ettiği klibiyle de görsel bir şölen sunuyor. Gönül frekansımızda en sevilen hitlerle anın tınısını Radyo Merhaba'da yakalamaya devam

0: Hani seni...
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

insanıyım. Ama sizin de benim gibi sıcak havalarda cilt problemleri canınızı sıkıyorsa banyodaki havlularınıza bir bakın derim. Uzmanlar nemli kalan havluların hızla bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyor. Cildinizi korumak ve sivilce oluşumunu engellemek için havlularınızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir görünüm için küçük ama etkisi büyük bir detay. Evet efendim, bu küçük tavsiye sonrası gönül frekansında yine günümüzü keyiflendirecek bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz. Mustafa Sandal, şimdi radyonun...

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola bağlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da gönül frekansı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola barlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da kalmaya devam edin. Biz

dünyada o yumuşacık tüylerden, o mırıl mırıl sevgi gösterilerinden daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Evet efendim, o tüy yumakları kedilerden bahsediyorum. Hele benim bir afacanım var, adı Turşu. Hani derler ya, yeme de yanında yat. İşte tam öyle bir tatlılık, tam bir şifa kaynağı. Ama biliyor musunuz, yeni bir araştırma, stresli anlarda kedilere sarılmanın sandığımız kadar kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söylüyor. Ay aman, uzmanlar ne derse desin, kedilerle vakit geçirmek pozitif bir enerji veriyor. Siz ne dersiniz? Gelin biz şimdilik stresi kapı dışarı edelim ve kendimizi melodilerin o huzurlu akışına bırakalım. Şükran'la Gönül Frekansı devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

çocukları seviyoruz sevmesine ama kabul edelim. Bu havalarda deliksiz bir uyku uyumak bazen gerçekten çok zor oluyor. Tam dalıyoruz. Uykumuzun en tatlı yerinde özellikle o sivrisineklerin vızır vızır tanıdık sesi kulaklarımıza çalınıyor. Ne huzur kalıyor ne de uyku. Ama hemen pes etmeyin. Size uykunuzun tadını kaçırtmayacak mis kokulu ve doğal bir sinek kovucu tarifim var. Bir limonu ikiye bölün ve üzerine bolca karanfil saplayın. Bunu camın önüne koyduğunuzda sineklerin evinize uğramadığını göreceksiniz. Hem doğal hem de ferah bir çözüm. Gönül frekansı şehrin en iyisinde.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ah efendim, sıcaklarla aramız iyi ama sağlığımızla aramız daha iyi olsun. Suyumuzu oda sıcaklığında tüketip migrenimizi tetiklemeyelim. Tabii biz bugün sadece suya değil, en sevdiğimiz seslere de susadık. Gökhan Tepe o şahane sesiyle frekansımıza konuk olurken adeta yaza girer gibi, çiçek açar gibi bir ferahlık getiriyor içimize. Diyor ya hani, kalbini kalbime yağman lazım. Tam da öyle, bu güzel melodilerin ruhunuza yağmasına izin verin. Güneşi gördük, denizin tuzu gibi bu şarkıda erimeye hazırız. Başka şansımız yok. Gönül frekansında şimdi Gökhan Tepe rüzgarı esiyor. Aklınızdan kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun.

da devam ederken kahveseverlere müjdeli bir haberimiz var. Efendim, İrlanda'da yapılan bir araştırma kahvenin bağırsak sağlığımızı düzenleyerek stres ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını kanıtlamış. Sabah saatlerinde içilen o mis kokulu kahve hem ruhumuzu hem de zihnimizi besliyor. Şimdi bir kahve molası vermeye ne dersiniz? Gönül frekansımızda keyfimiz kahvemiz gibi bol köpüklü olmasın mı? Olsun tabii. Son saatimiz için

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bugün de Şükran'la Gönül Frekansı'nda kalplerimize dokunan şarkılarla Radyo Merhaba'nın akışında güzel bir yolculuğa çıktık efendim. Bugünlük mikrofon başından ayrılıyorum ama müziğin büyüsü radyonuza yükselmeye devam edecek. Yarın yine aynı saatte gönül dolusu muhabbetle ve şarkılarımızla buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: İnsan
1: Radyo
0: derdine kapatmıyor.
1: Merhaba, sizin sesiniz.
0: Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağır.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

kalplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.